0: Hoş geldin Ediz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Gece yolcularının önemli solistlerinden biri ve
1: Teşekkür ederim.
0: arkadaşımız, dostumuz. Çok sevindik geldiğin için. Sağ ol.
1: Sağ olun,
0: Ayaklarına
1: ben de burada
0: sağlık.
1: olmaktan çok memnunum. Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bütün gece yolcularına selamını getirdim. Bugün tekim
0: Aleykümselam.
1: burada.
0: Evet, Uğur biraz rahatsızmış, geçmiş
1: Evet, sağ ol,
0: olsun.
1: teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yollayalım.
1: Sağ ol.
0: Programımız başında çaldığımız Son Mohikan eseri.
1: Çok güzel.
0: Arkada gördüğün fotoğraf, atlar. Son Mohikan filminde çalınan müziği çaldık. Bir Kızılderili
1: Çok
0: savaşını
1: çok güzel bir
0: anlatan.
1: eser, çok güzel bir
0: Orada
1: eser.
0: da atlar çok ön plandaydı ve o fotoğrafı görünce bunu çalalım dedik ve Son Mohikan eserini
1: Çok güzel.
0: seslendirdik.
1: Fotoğraflar da çok güzel.
0: Evet, İbrahim Kalın hocamıza teşekkür
1: Aa,
0: ediyoruz.
1: çok güzel.
0: Her programda fotoğraflarını paylaşıyoruz.
1: Çok güzel formatınız var, çok güzel
0: Fotoğraflara
1: bir şey.
0: bakarak müzikler yapıyoruz. Tınılarımızı evrene bırakıyoruz.

0: Ağzına sağlık Edis. Harika oldu
1: Çok
0: valla.
1: teşekkür ederim. Harika çaldınız değil mi?
0: Evet.
1: Burada bu havayı görünce başka duygular çıkıyor tabii.
0: Evet,
1: Umarım güzel
0: güzel.
1: olur.
0: Biraz da biz ticaren de yapıyoruz. Mesela orada sana eşlik ederken sana
1: Estağfurullah.
0: göre biraz çaldık ve içimizden geldi, improvizeler oldu, farklı şeylere gittik.
1: Çok güzel. Bu anın lezzetini yakalamak da
0: Aynen öyle,
1: çok
0: anı
1: önemli bence.
0: yaşamak.
1: Onu yaşamış
0: Ben o
1: olmuş olduk.
0: tarzı çok seviyorum. Arkadaşlarımla da beraber mutluyum onlarla. Ve şimdi Aşık

0: Misal demişken yine bir Erzincan'a doğru gidelim.
1: Bakalım ne gelecek.
0: Alekber Şek'ten bir
1: Çok güzel.
0: derlediğimiz bir Vay Dünya El Vurup Yareme İncitme türküsünü seslendirelim.
1: Merakla bekliyorum.
0: Eyvallah.

0: Pedis neler yapıyorsunuz? Yeni çalışmalar?
1: Aslında yeni çalışmalar derken çalışma durmuyor bizde. Özellikle bu single döneminde tek tek şarkı çıkarma ile ilgili bir dünya oluştuktan sonra önceden daha çok biz gruplar olarak

0: bir albüm oluşturmak üzerine yola çıkmıştık ama şimdi single'lar olarak tek tek devam ediyoruz.
1: Müzik biraz ona döndü piyasa.
0: Bu arada da sen de bazen stüdyomuza girip konuk oluyorsun. Uğur'la beraber özellikle grubun abileri olarak şarkıları ikimiz yapıyoruz. Çıkan şarkıları kayıt ediyoruz. Beraber ikimiz de çalışıyoruz. Aslında çalışma bitmiyor. Bu arada konserler devam ediyor.
1: Harika.
0: Müziğin içinde, müzikle dolu bir hayat gençlik
1: Son
0: düzenleri devam ediyor.
1: çalıştığınız esere de gelip bağlamamla çalmaya çalıştım.
0: Teşekkür
1: Benim de bir
0: ederim. Sağ
1: katkım
0: ol.
1: oldu.
0: Çok güzel
1: Çok da
0: oldu.
1: mutlu oldum. Çok güzel bir eser.
0: Biz de çok
1: Zaten
0: mutluyuz.
1: birçok projede beraber olduk.
0: Evet,
1: Olacağız yine
0: evet.
1: inşallah.
0: İnşallah.

0: Edis, sizin Gece Yolcuları grubuyla ilk çıkış eseriniz Unut Beni. Dillere destan olan eserlerden ve sizin çıkışınızı, öne çıkmanızı sağlayan eser.
1: İlk dinleyicimize merhaba dediğimiz şarkımız. Yani amatörlük zamanları deyip kendi müziğimizi yapma yolunda ilerlerken ilk albüm ve arkasından Unut Beni. Unut Beni ile beraber insanları bizi tanıması ve bu yolculuğun başlangıcı diyebiliriz. Yani bizim işte geçen sene de 20. yılını kutladık hatta konserlerini yaptık. Unut Beni bizim göz bebeğimiz diyebilirim.
0: Başarılarınız daim olsun.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Unut Beni şarkısını arkadaşlarımla okumak ister misin?
1: Vallahi isterim. Ney var, ne bileyim yaylılar var. Herhalde bambaşka olacak. Uğur da evde şaşıracak bunun bu versiyonuna.
0: Ben güzel olacağına eminim.
1: Ben de eminim. O zaman
0: peki
1: yapalım.
0: Dinleyelim o zaman.

0: Senin türkülerle aran çok. Yani seviyorsun türküleri, türküler okumayı,
1: Evet,
0: kendine
1: seviyorum.
0: yakıştırdığın türküleri.
1: Şey de var, özellikle genç zamanlarımızda, grubun kurulduğu zamanlarda türkülerle çok uğraştık.
0: Evet.
1: Derlemeler, düzenlemeler kendi çapımızda.
0: Harika.
1: O dönemden beri sevdiğim, ettiğimiz türküler de var. Arada yapmıştığımız çok var ama şimdi tabii kendi şarkılarımız çoğalınca konserlerde falan eskisi kadar fazla çalamıyoruz. Çünkü dinleyici kendi şarkılarımızı istek yapıyor.
0: Tabii.
1: Bazı özel gecelerde falan içimizden geldiğinde ya da yapıyoruz ama gerçekten seviyoruz türküleri.
0: Bir türkü okuyalım. Ne okumak istersin?
1: Okuyalım. Pir Sultan Abdal'dan yapalım. Bin cefalar söylesek çok memnun
0: Harika.
1: olurum. Eski zamanlarda
0: Dostum dostum.
1: söylerdik dostum.
0: Sözler Pir Sultan Abdal.
1: Evet.
0: Müzik Aşık Ali Sultan.
1: Evet.
0: Ustaya bunlara da selam
1: Selam
0: olsun.
1: olsun.
0: Saygılarımızla.

0: Ayaklarına sağlık.
1: Çok düşünüyorum. Bitti mi?
0: Çok mutlu olduk. Sonuna geldik,
1: Vay be.
0: evet.
1: Güzel şeyler çabuk geçiyor.
0: Öyle. Yine bu güzelliklerle buluşmak isteriz. Yine seninle inşallah yine
1: Daha
0: buluşuruz.
1: teşekkür ederim. Ben de karşılıklı
0: Geldiğin
1: işte
0: için çok
1: duygular.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ayaklarına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Çok
0: Son
1: güzel
0: be
1: ağırladınız. Çok
0: sağ ol.
1: güzeldi.
0: Son eserle veda edeceğiz. Arkada yine fotoğrafımız. Ahmet Kaya'ya şarkısı okuyalım bir tane.
1: O çok güzel olur.
0: Senin de sesine gideceğini beraber okuyacağımızı düşündüm. Kum gibi okuyalım.
1: Aa, çok güzel. Zevkle, keyifle.
0: Bir icaz başına bir açış yapıp kum gibi okuyalım. Ahmet abimize de buradan
1: Çok güzel.
0: saygılarımızı
1: Saygılar.
0: özlemle.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu Önder.

Selahattin Pınar eseri olan Bir Bahar Akşamı Rastladım Size dedik. Programımızı bu şekilde açtık. Şimdi çok özel ve çok kıymetli iki konuğum olacak bu akşam. İlk konuğumu davet edeceğim. Hani bazı insanlar vardır. Onlar her dem taze. Onlar her dem kaliteli müzik yaparlar. Ve hiç unutulmazlar. Ve 90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale için.

0: canım.
1: Canım
0: hoş geldin. Ne güzel sözlerdi. Çok
1: bence
0: teşekkür ediyorum.
1: Şımarmayı o kadar hak ediyorsun ki gerçekten. Siz canım, şımarın.
0: Canım,
1: siz şımarmayı
0: güzel
1: hak ediyorsunuz.
0: Güzel kalbini severim
1: gerçekten,
0: senin
1: evet.
0: Ben
1: de çok sizi şeref verdiniz. Gerçekten gelerek davetimizi kabul ettiler, geldiler. Bizim için mutluluk verici. Çünkü hani derler ya böyle beş parmağın beşi gibi. İşte o kadar az ve o kadar istisnasınız.
0: Koşa koşa geldim. Çünkü ilk geldiğimde de sana bunu kalpten söylediğim gibi yine kalpten söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel insansın. Hani güzel şarkı söyleyebiliriz, güzel olabiliriz ama kalp güzelliği başka bir şey. Onun için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: Bir kez daha zengin oldum. Çünkü güzel insan tanıdım.
1: Ay ben canım. de öyle. Allah işte
0: kalptendir
1: böyle.
0: Kalptendir bu sözleri.
1: Gerçekten çok belli. Çok teşekkür ederim. Bu sözleri duymak bizim için onur,
0: canımsın,
1: mutluluk verici.
0: Rabbim korusun
1: amin,
0: seni.
1: Amin. Cemi cümlemizi gerçekten böyle kalbi güzel, sevgiyle atan herkesi. Jale'cim seni şöyle hemen dinlendireyim. Tamam. Çünkü çok kıymetli bir, biliyorsun, bir dostumuz, çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuzda ve bir kitap hazırlamış kendileri. Kitabıyla birlikte kendilerini alkışlarla davet edelim. Hakan Eren geliyor. Allah'ım yaş olmayan beyefendidir kendileri.
2: Merhaba efendim.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, teşekkür ederim.
1: Jale Hanım'la da karşılaşmıştınız.
2: O benim kardeşim.
1: Kadim dostu değil mi? Siz.
0: Evet. Yani benim manevi kardeşim. Değil beni mi? Rahmetli annem ve rahmetli babamdan sonra ayakta tutan çok önemli bir insan. Çok çok kıymet benim.
1: Ne güzel. Ya. İnsanın hayatında böylesi, övülesi insanların olması
0: onun,
1: ne büyük şans. Ne
0: onun
1: büyük
0: vefası ve dostluğu, yardımseverliği adına bakın bunu da tüm kalbimle söylüyorum ve her yerde söylüyorum.
2: Dur,
0: asfalta kafamı
2: beni
0: koyarım.
1: Gerçekten Hakan Eren demiş ki bir zamanlar. Evet. Kim bilir neler anlattınız.
2: Işıklar yandı, perde açıldı, hikaye kitapla başlıyor.
1: Kitapla başlıyor. Ay size soracak inanılmaz sorularımız var. Kendini tanımlamak istersen nasıl tanımlarsın Hakan?
2: Hayal etmediklerini yaşayan, hobisini profesyonel mesleğe çeviren ender insanlardan biri olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum bir
1: yaşayan
2: kere.
1: Yaşayan ve yaşatan diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Diyebiliriz.
1: Değil mi? Evet. Kim bilir hangi
2: yaşatan,
1: isimleri bizlerle buluşturdunuz?
2: Yaşatan hem de hiç hayal etmediğim şeyleri yaşayan bir insanım.
1: Ya.
2: Mesela. Ne bileyim, seninle programa çıkacağım hiç hayal etmezdim.
1: Ya çok tatlısınız. Ben de öyle. Benim
2: Jale mesela
1: unutur.
2: Kardeşim gibi olacağını hiç hayal etmezdim.
0: Ya. Gerçekten. Ya.
2: Ne bileyim ben kardeş. Metin Özülk ile beraber çalışıyoruz. Metin'le beraber çalışacağımı, Eda ile beraber sahne yapacağımı, Sibel Alaşlı kardeşim gibi olacağım. Hiç hayal etmezdim.
1: Gerçekten. Ben
2: bir sürü böyle, bir
1: hayal,
2: sürü böyle.
1: Hayal edebilirdim belki de. Değil mi? Hayal edebilirdik. Acaba olur muydu?
2: Ben hayal etmediğim halde yaşadım diyorum işte. Benim orada problemim.
1: Hayal bile etmemiştiniz.
2: Yok, ben böyle tesadüf eseri sektöre düştüm. Hiç aklımda yokken.
1: Nasıl düştünüz bu
2: arşivcilik,
1: nasıl
2: düştünüz arşivcilik işte.
1: Ya bakın,
2: arşivcilik,
1: arşivcilik
2: işte.
1: Radyoculuk ve yapımcılık.
2: Yok, arşivcilikten dolayı radyoculuğu aldılar beni.
1: Evet. Peki şöyle yapalım. Ay soracak o kadar çok sorum var ki. Bir şarkı söyleyelim mi? Şefim biliyorsunuz biz müzik kanalındayız
2: evet,
1: şu an. Şarkı,
2: o zaman Jale.
1: Çok şarkı. Aslında buyurun o zaman. Jale'cim tüm şarkılarıma eşlik et.

0: Çok teşekkürler. Ay böyle spontan harika olmuyor mu? Bak benim gibi hiperaktif o da oturamıyor.
1: Ben hiç sevmem okulu.
0: Valla ama nasıl belli.
2: Biz bunu sahnede tutamıyoruz.
0: Valla ne yapıyorsun? Jale sahnede tutamıyorsun.
1: Bu en kibar halim.
0: Açıyor hanım hanımcık diyorsun. Ne yapıyorsun mesela sahnede?
1: Çok fenayım ya. Çok olurum. Göksel iyi bilir.
0: Öyle mi?
1: Bizim
2: orkestrada
0: Göksel. İyi bilir deyince söyle bir ses ver oradan. Ver bir çing çing.
1: Sahnede ne yapıyorsun diyor.
0: Fena. Ne yapıyor? O, sizin aranıza falan mı geliyor?
2: Metin Özülkün'ün şikayeti. Beni bu çok yoruyor diye.
1: En çok ben yoruyorum Metin. Sahnede.
0: Sen.
1: Ya ben...
0: Hiç de öyle durmuyor. Ay dur oturalım ama bak kamera tamam, açımız doğru. Şey olmasın, zorlaşmasın öyle böyle bir.
1: İyi mi?
0: Hakikaten bir sahnene gidelim. Var mı bir yerlerde şu anda bir sahnemiz?
1: Var.
0: Neredesin?
1: Şimdi Moda'da ayda bir çıktığımız bir mekan oluyor.
0: Kaç kişisiniz şimdi 90'lar? Bir grup çünkü. Doğru mu?
2: Minimum 5 kişi. Minimum 5 kişi.
0: Hah, anlatsanıza biraz 90'lar
2: Metin
0: grubunu.
2: Metin Özgür.

0: Tamam.
1: şefliğinde Eda Özülke oluyor, Sibel Alaş
0: Müthiş.
1: oluyor, Jale oluyor, Erdal Çelik oluyor, Ümit Sayın oluyor,
0: Ne
1: Reyhan
0: diyorsunuz?
1: Karaca oluyor, Ferdanlı Yarkın oluyor, Uhde Seçil oluyor,
0: Şimdi
1: Hazal oluyor. Kadro istediğim
0: hayır,
1: gibi
0: bunlar
1: değişiyor.
0: dönüşüyor mu? Yoksa hepsi bir arada mı?
1: Hepsi bir arada olduğumuz da oldu yalnız.
0: Ay hepsi bir arada. Şimdi
1: Festivallerde
0: biz
1: falan öyle.
0: aslında değerli izleyenler hepsini davet etmeyi düşündük. Bu kameradayız. Hepsini davet etmeyi düşündük. Dedik ki ekiple toplantı yaptık. Sahnemiz almaz dedik. Baksanıza biz
1: Evet.
0: küçük buraya sığamayız. Enerji patlamasını düşünemiyorum.
1: Festivaller, Bursa Festivali'nde 15 kişi
0: Ay
1: çıkarttığımı biliyorum.
0: muhteşem. Muhteşemsiniz.
1: Ya en son Çanakkale Festivali'nde 12 kişiydik galiba, değil mi? 12
0: Bayağı bir
1: kişiydik.
0: şey. Ya bu isimler zaten
1: Hepsi
0: hani
1: isim.
0: altın harflerle adını yazmış, hala yazmakta olan isimler. Ne olur bir gün beni de davet edin.
1: Bekliyoruz onun
0: Aa,
1: için
0: gurur
1: de.
0: duyarız. Ben de
1: Gurur
0: gurur
1: duyarız
0: duyarım, onur
1: gerçekten.
0: duyarım sizlerle birlikte olmaktan. Buradan tüm arkadaşlarımıza, büyüklerimize, abilerimize de tüm 90'lar grubuna sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Bir şöyle bir sss, bir müzik alalım. Bir müzik. Selam da bizden böyle gider yani. Değil mi şefim? Değerli şefim, Tarkan şefim, böyle gider bizden de selam müzisyen kardeşlerimize, büyüklerimize. Şimdi şöyle bir soru hazırladım ben. Dedim ki bugüne kadar acaba hani elinize geçen en değerli müzik arşivi plak hangisiydi diye sorsam.
1: Ah, eskiden İstanbul'da çok sahaf vardı, biliyor musunuz? Böyle bit pazarları çoktu.
0: Evet.
1: Onları dolaşırken böyle insan aradığı şeyi bulduğu anki heyecanı anlatamam size. Mesela Türk popunun başlangıcı Bak Bil Varmış Bil Yokmuştur.
0: Evet.
1: O asıl taş plak olarak çıkmıştır
0: Ha,
1: ilk.
0: şöyle bak bir varmış bir
1: Evet.
0: yokmuş
1: Türkçe sözlü
0: eski
1: ilk şarkıdır
0: günlerde
1: o.
0: nasıldı? Güzel bir
1: Benim
0: kız
1: yıldız yaşarmış
0: yaşarmış
1: Boğaz
0: Boğaz içinde.
1: içinde.
0: Hey hey falan.
1: Mesela o
0: Böyle
1: taş
0: bir
1: plak
0: şeydi.
1: çıkmıştır. Ondan sonra 45'lik devre başladığı zaman 45'ini basmışlar mesela. Ben ilk zamanlar onu çok uzun süre aradım. Bulduğum zamanki heyecanımı, eve koşamamı unutamam. Bir de mesela şeyi çok
0: En değerli
1: aramıştım.
0: plak mı
1: Yok, en
0: mesela?
1: değerli plak değil ama o aradığımın peşine
0: Ay
1: düşmek başka bir
0: müthiş bir
1: şey.
0: şey.
1: Benim çok uzun
0: Müzik
1: süre
0: arşivi
1: aradıp
0: için.
1: da peşine düşüp de bulduğum İtalyanların en ünlü şarkıcısı Mina vardır.
0: Evet.
1: Mina'nın Türkçe plağı.
0: Mia'nın Türkçe planı.
1: Evet.
0: Vay
1: Mina'nın
0: canına.
1: Türkçe plağını çok peşine düşmüştüm ve kapaklı, orijinal
0: Şu anda
1: kapaklı okumuştum.
0: halihazırda var mı sizde
1: Var
0: arşivde?
1: tabii canım.
0: Nerede bu?
1: Benim böyle bir oda
0: Onun arşivi
1: dolu.
0: görsen var mı? Ay keşke şimdi ben kameraya alıp senin arşive girmek isterdim Hakan Bey'cim
1: Vay.
0: diye.
1: Onu bir gün şeyle cover çalışması yapıyoruz. Emel Mefitoğlu bende. Emel böyle yapıyor. Beni bu odaya kapat. Bir ay
0: Vallahi doğru.
1: kalayım
0: Şimdi tabii zaten bizim kıymetli izleyicilerimiz de müzik aşığı. Sizlere de bayılıyorlar. Şu anda senin gibi nasıl heyecanlanan insanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve bu özel seslerden bir tanesi şu an burada.
2: Evet. Canım benim.
0: Plak var değil mi? Plak dönemine yetişenlerdensin sen de.
2: Ben
1: Evet,
2: tabii
1: ilk plakla başladı o. Plakla başladı.
2: 1986 benim ilk çıkışım Süreyya albümüm. O zaman kaset ve plaktı.
0: Ne diyorsun? Plak gördü.
1: Yok
0: Kaset gördü. CD
1: play.
0: gördü. Başka ne vardı
2: Hala
0: gerisi?
2: var plak.
1: Evet.
2: Bizim şimdi
1: Şimdi yeni
2: 90'lar
1: plağa çıkacak
2: 1,
1: galiba.
2: 2 ve 3 çıkardı Hakan.
0: Ay! O zaman bir dakika bir şarkı rica edelim. Gül senin tenin. Var
2: Çok
0: mı yeni taş
2: sevdiğim.
0: plakta?
1: Bu yine ama.
0: Ay ama Gül senin
2: Çok
0: tenin.
2: sevdiğim bir
0: Yani hemen
2: şarkıdır.
0: şöyle sözlerini de çok aslında farklı bir parça bu. Değil mi Jale?
2: Ben
0: Senden pek
2: kendi
0: dinlemeye
2: tek
0: alışık olmadığımız bir şarkı.
2: sahnelerimde
0: Bunu okuyorsun.
2: şöyle kalın bir dosyam var. Orada milyon tane şarkı var. Her tür müzik var.
0: Müthişsin. O zaman
2: Halay'da halay var
1: listeleri
2: yavrum.
1: cevaplamadan duramaz. Eğer ki bilmiyorsa da haftaya gelin çalışacağım derdi.
2: Çalışırım ben.
1: Öyle.
0: Müzik aşktır gerçekten. İşte böyle kalıcılar da, müziği yaşatanlar da böyle aşkla söyler.
2: Şarkı
0: Şimdi Gül
2: sevmek.
0: senin tenin diyoruz ve
2: Haydi
0: Jale.
2: bakalım.

0: Harikaydın ya, maşallah.
1: Yavaş yavaş ısınıyorum.
0: Maşallah. Sen bu
1: Biraz
0: kitabı okudun mu
1: kalmıştım.
0: Jale'cim?
1: Okudum. Bir çırpıda hem de.
0: Valla.
1: Tabii.
0: Ya bu kitabı
2: O
0: yazarken
2: yazarken yanımdaydı zaten.
0: böyle mutlaka okumamız gereken neler var? Biraz
2: Ya
0: bahseder misin?
2: biraz bilgi içerikli bir kitap diyeyim daha çok. Türk pop tarihi hakkında ama Türk pop tarihi değil. Belirli dönemlerin makalelerini yazdım. Ama daha yani bunun gibi 15 cilt yazabilirim de çok uzun bir zaman lazım. Ve ben yıllardır bu kitap yazma işini erteliyordum, yazamıyordum. Mecburiyetten yazdım kitabı.
0: Mecburiyet, neden mecburiyet?
2: Geçen sene, tam bir sene önce bu zamanlar ben biraz kötü bir hastalık geçirdim.
0: Ha, geçmiş olsun.
2: Evet, pek sevmediğimiz bir hastalık,
0: Öyle.
2: kanser geçirdim.
0: Aa, çok
2: Hastanede yazdım
0: geçmiş
2: ben bu
0: olsun.
2: kitabı.
0: Ne diyorsun? Şimdi iyi sağlığımız,
2: Evet,
0: sıhhatimiz iyi. Belki
2: şimdi
0: böyle bunu
2: geçti.
0: yazarken bütün böyle her şey aktı gitti. Negatif
2: Zamanın
0: ne
2: nasıl
0: varsa.
2: geçtiğini anlamadım biliyor musunuz? Terapi gibi
0: Güzel.
2: geldi bana. Yani kendimi tedavi sırasında buna verdim.
0: Evet.
2: Nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Çok iyi geldi. O yüzden ben hep böyle diyorum. Eğer ki herkesin başına böyle hastalıklar gelebiliyor. Hiç ben
0: Elbette.
2: ummadığımız hayattan vazgeçmeyin.
0: Evet.
2: Kendinizi iyi
0: Çok
2: hissetmek
0: önemli.
2: için bir şeyler yapın.
0: Müzik de iyileştiriyor değil
2: Değil
0: mi?
2: mi?
0: Bunun
2: Müzik iyileştirir
0: iyileştirici
2: zaten.
0: ruhuna
2: Müzik
0: inanıyoruz
2: kesinlikle
0: hepimiz. Ha?
1: iyileştiriyor. Kesinlikle müzik
2: Kesinlikle.
1: iyileştiriyor.
0: Peki şu anda pop müziğinde hani gelinen nokta size göre nasıl? Nasıl buluyorsunuz pop müziğini? Şu anki genç nesili, şu an bu müziği yapan kişileri.
1: Ya ben her zaman için gençleri destekleyen
0: Destekliyorsunuz.
1: tarafım.
0: Evet.
1: Çünkü o yollardan ben de geçmiş bir insan olduğum için. Benim çok beğendiklerim var içlerinde. Ama hani bana hiç uymayanlar da var. Ben dediğim gibi ben bir de hani sadece beni birçok kişi üzgünüm son geceler böyle
0: Doğru.
1: hani hep damar şarkılarla biliyor ama ben çok farklı ters köşeler yapan bir şarkıcıyım sahnede. Onun için çok öyle hiç ummayacağın birçok ters köşe yeni genç arkadaşlardan
0: Mesela
1: takip ettiklerim var.
0: isim ver.
1: Semicenk hayranıyım acayip
0: Ha.
1: derecede mesela.
0: Valla süper.
1: Tabii.
0: Kadınlardan var mı?
1: Kadınlardan var.
0: Mesela.

0: Çok var. Şöyle söyleyeyim, mesela Ceylan Ertem'i çok seviyorum. Çok Melek güzel, Mosso evet. hayranıyım. Ha. Zeynep Bastık'ta benim genç kızlığımı ya. Görüyorum. Tabii o da kuduruk, ileride daha da kuduracak bence diyorsun? Yaşı ilerledikçe. Çok var yani. Peki. Rock gruplarını seviyorum.
1: Seviyorsun.
0: Seviyorum.
1: Nefis,
0: yani.
1: Harikasın. Ve ama kendini hani... de güncel tutuyorsun ama sen. Şimdi kesinlikle. Bak bu isimleri biliyorsun, tabii. seviyorsun. Evet. Dolayısıyla takip ettiğine göre.
0: Çünkü çok benim önemli bir şey. Tek sahnelerim 3-4 saat sürüyor. Oraya mesela ben playlist yapıp çıkamam sahneye. Çünkü benden her şeyi bekliyorlar. İlk 5 şarkı belirlerim. Ondan sonrasını gelen misafirler belirliyor. Belki çok ağır misafir gelir.
1: İşte, duruma göre. Sanat müziği de okursun mesela.
0: Okurum ama rahmetli Şan
2: her
0: hocam.
2: Her şeyi okuyor. Ben bir şey söyleyeceğim.
0: Rahmetli Dur. Şan hocam şöyle öğretmişti. Çok özür dilerim. Nur içinde yazsın Belkıs Amin. Aran. Sen sanat müziği eğitimi almadığın için haddini bileceğin şarkıları oku derdi. Oo. Daha güncelleri seçerim ben.
1: Oo, çok...
0: Bilirim haddimi bilirim. Ay, türkü okurum. Halay acayip öyleyim, halay musun? Repertuarım.
1: Şimdi bir bakarsınız işte Bir Bahar Akşamı'nı söyledik. Şimdi mesela şefim diyorum ki Leylim Ley mi desek acaba? Diyelim mi?
0: Neden olma? Ay,
1: hadi
0: güzel.
1: Evet.
0: Aa, sürpriz
1: buyurun lütfen.

0: Jale. Bravo. Güzel olmadım işte, farklılık.
1: Ama değişiklik. Senden dinlemeyi en sevdiğim şarkıyı söylemezsen programı bitirmem.
0: Aa, ne?
1: Yaşamak yalan belki.
0: Aha.
1: Yani o kadar çok albüm yaptın.
0: Evet.
1: Senden en çok dinlediğim şarkı o.
0: Ne diyorsun?
2: Gelirken bir de dua, söyledi. Onu bir söyleyecek benim için de.
0: Ya.
1: Evet.
0: Yani öyle o, bir de ben böyle.
2: Senin haberin yok, o kendi kendine karar verdi.
0: Değerli izleyenler, ben bir sanat müziği albümü yapmıştım. Hatta ismi neydi biliyor
1: çok
0: musunuz albümün? Aslı olan şarkılar.
2: Ay, çok
0: evet,
2: güzel.
0: Programımızın
2: evet
0: ismi gibi. Aynalar. Orada aynaları da
1: evet,
0: okumuştum.
1: Metin Ergüley.
0: Hatta önümüzdeki hafta nasipse aynaları okuyalım.

0: Hakan Eren istemiş.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Söylemez miyiz?
1: Sesine o kadar yakışıyor ki.
0: Ay çok teşekkür ederim.
1: O kadar
0: ederim.
1: Güzel söylüyorsun ki bunu.
0: Sağ olun.
1: Her dinleyişimde ay. Böyle oluyor.
2: Gelirken
1: gerçekten.
2: Dinledik arabada.
0: Ciddi olamaz.
1: Arabada dinledim. Dedim ki bak bu şarkısını çok seviyorum dedim. Ben bilmez miyim
0: ne
1: dedim.
0: Ne mutlu sizin gibi üstadlar, sizin gibi kıymetli hocalar tarafından dinlenmek ve sevilmek. Ne kadar değerli. Ne yapalım, kulaklarım pasını silsin sevgili Jale.
2: Bir duralım. Hafiften.
0: Ne dersin, olur mu? Şale'cim kolay kolay var mesela.
2: Evet, hayat hep kolay olsun inşallah.
0: Amin.
1: Şefim
2: Aziz'a sözlerini Aysel Gürel yazdı.
0: Ay, Allah rahmet
2: benim
0: eylesin.
2: Son nefesime kadar Garo Mafyan, Aysel Gürel, Zeynep Talu, Seda Akay, ilk albümlerimdeki şarkılar. Onlara sevgi, saygı ve şükranlarım.
0: Hürmetler, sevgiler.
2: Her zaman.

0: Ay havama girdim.
1: Ay havaya girmişken hemen devam edelim. Jale'nin diğer şarkısıyla. Evet evet Jale'den istiyorum.
0: Tam kuduralım.
1: Vallahi hadi. Kara sevda diyelim mi şefim?
0: Barış Manço.
1: Buyurun.
0: Sevgi, saygı ve rahmetle.
1: Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun.
2: Evet.

0: kocaman alkışlar.
1: Bravo.
0: Gerçekten muhteşemsin. Çok iyi değil miydi peş peşe?
1: Çıldırıyoruz bundan.
0: Sahnede evet çıldırıyoruz. Bir şey söyleyeyim bak bizim sahnemizde de neydi ismimiz? Aslı olan şarkılar.
2: Bu kadar.
0: Aslı bu, nesli bu, efendim bu işin aslı neyse biz de onu yapıyoruz.
2: Bu kibarlaştırılmış hali.
0: Ne diyorsun ya? Hani Kara Sevda da şöyle okunmaz.
2: Sen var ya.
0: Yani bir ritme böyle şey yapmamız lazım.
1: Neler yapıyorsun?
0: Mesela ne yapıyorsun Jale? Göstersene Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Gitarı alıp gitarı çalıp yere mi atıyorsun?
2: Şimdi şöyle bir şey var. Bizde Çağrı var. Çağrı'nın keman çalıyor.
0: Evet.
2: İbrahim Demirtan var. Saksafon çalıyor. Evet. Metin de gitarıya git. Yani Metin'i kudurttum o. Uslu bir çocuktu.
1: Metin Özel'in geliyor. Monitörün üzerine ayaklarını koyuyor. Tabii tabii. Falan
0: ah canım
1: böyle.
0: Benim.
2: Bu ara son. Özür dilerim ben. Devam ettim. Alışmış ya kadın. Orada sahnedeki.
0: Kadın alışmış. İdare edelim dedim çocuklar.
2: Ay orada onlar güzel harikasın. Solo yapıyorlar. Ben bu arada gidiyorum arkada kızları kudurtuyorum. Seyircilere kudurun daha kudurun diyorum. Nereye kadar
0: ama
2: kuduracaklarsa.
0: Ama böyle eğlenelim böyle hani derler. Ay kurtlar döküldü saçını şu
2: ya biz Karadeniz kızıyım ben.
0: Karadenizli misin?
2: Artvin Hopa. Oo. Ve benim rahmetli annem çok neşeli çok kuduruk bir kadındı. Nur içinde yazdım. Babam da Karadeniz havaları çaldı mı şöyle yavrum tutamıyorum omuzları derdi. Vallahi
0: bunu niye daha önce söylemedin Şahane aslında artık yapardık bir Karadeniz Allah. Sen nerelisin?
1: Diyarbakır. Diyarbakır.
0: Diyarbakır güzel bağlar.
2: Hanım Elorke. Varuz buz gibi çağlar. Delal Elorke.
0: Ali Paşa mahallesinde.

0: Ama şimdi Lorki bunu söyledik.
1: Ben folklor hocasıydım.
2: Folklor hocasıydın. Bak neler öğreniyor.
1: Konservatuara gittim. Folklor hocalığı yaptım. Liseler arası yarışmada okul yarışırdım çok.
2: Ne yapmadın mesela Hakan? Onu söyle.
1: Sonra bıraktım.
2: Valla muhteşem.
1: Üniversite zamanı ama üniversite zamanı.
2: Peki ben şimdi sana aynı suali soruyu sormak isterim. Yeni nesil, yeni jenerasyon popüler şarkıcılardan kimi beğeniyorsun? Mesela kiminle çalışmak, ona proje yapmak isterdin?
1: Ya şimdi yeni nesil şarkıcıları şöyle beğeniyorum. Aslında popüler müzik, pop müzik yani.
2: Evet.
1: Popüler, şu anki ne popülerse onu yapılıyor aslında. Hem şikayet ediyorlar ya, şimdiki şarkılar şöyle böyle değil. Hayır, şu anda ne yaşanıyorsa ondan şarkı haline geliyor.
2: Değil mi?
1: Ve ben yeni nesil şarkıcılığını çok seviyorum. Mesela Gülizayla'yı çok beğeniyorum.
2: Aa, ne güzel.
1: Çok severim Gülüz'ü.
2: Onları kendisini davet edelim.
1: Manifest'i çok beğeniyorum.
2: Hepsini davet edelim, gelsinler. Kapımız herkese açık. Belki onlarla da proje yaparsın ha. Belli mi olur?
1: Yaparım.
2: Aslünel'i de yaparsın belki bir proje.
1: Yaparım. Sana zevkle yaparım.
2: Ya, gözleri parladı. Değerli izleyenler, bunun sözünü aldık.
3: Gözleri parladı.
2: Bakayım, gözler parladı mı?
3: Gözler parladı.
2: Şefim gördü mü? Parladı gözler. O zaman bir şarkı söyleyelim. Aşkın Kanunu diyelim mi?
3: Aşkın Kanunu'nu yazalım.
2: Aşkın Kanunu. Yazsam yeniden.
1: Bize vokal yapalım. Haydi.

0: sonunda duramıyoruz.
1: Ama bu bizim sonunda. Bizim kudurma şarkımızdı. Ay. Niye biliyor musun?
0: Evet.
1: Biz şimdi yaklaşık 9-10 sene Neşe Karabeci'nin menajerliğini yaptım ve ondan birlikte sahneler yapıyorduk. Ben sunuculuğunu yapıyordum. Sonra Neşe Hanım genç vokale diyordu. Jale de bize vokale geliyordu Neşe Hanım hayranı olduğu için.
0: Ay ne güzel şeyler yapmışsınız.
1: Biz bu şarkı kudurma şarkımızdı.
0: Peki o zaman bir şarkı kudurma daha var şimdi. Bir hikayesini çok kısacık senden alacağım. Çünkü bittik.
1: Hangisi?
0: Programımız bittirdik, kapatıyoruz.
1: Hangisi?
0: Hoş görsen diyelim finalde. Ama onun bir hikayesi vardı biliyorum.
1: Şimdi,
0: hemen anlat kısaca.
1: Fikret Şeneş sözleridir. O Enrico Macias'ın şarkısını Fikret Hanım'ın yazdığı sözlerdir. Aynen. Fikret Hanım'ın yazdığı bütün sözler 50 yıllık Kemal Bey'e olan aşkına yazılmış. Bir kişiye yazılmış sözlerdir. Bütün şarkıları.
0: Bütün şarkıları.
1: Bütün şarkıları Kemal Bey'e yazmış.
0: Kemal Bey'e yazmıştır. Fikret Şeneş.
1: Bu şarkıyı yazdığı zaman Kemal Bey'e bir barışıyorlar, bir darılıyorlar. Yine bir darılma zamanları gelmişler. Gelmiş arkadaşlar demiş ki ya demişler Kemal Bey'e ne darılık yapıyorsun? Hoş görsen diye şarkı yazmış insansın sen. Olur mu böyle şey diyor. Fikret Hanım ne cevap veriyor biliyor musun?
0: Ne diyor?
1: Ben hoş görsen dedim. Hoş gör ben demedim diyor.
0: Oo sen hoş gör. Çok güzelmiş. Bu hikaye için çok teşekkür ediyorum. Konuk oldun, kitabınla geldin, şerefler verdin.
1: Çok
0: teşekkür ediyorum efendim. O zaman bu güzel şarkıyla finale
1: hoş
0: gidelim.
1: Hoş görsenden değil mi?
0: Hoş görsen diyelim efendim. Jale'cim sonsuz teşekkürler. Hadi bakalım.
2: İyi
0: hoş görsen.

Salı günü yine sürpriz değerli konuklarımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Lütfen bizimle kalın. Aslı olan şarkılarda kalın efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi akşamlar.

0: kayımetri enstrümanist Serkan Çağrı bizlerle kendi evinde.
1: Ne zaman Melike'nin programına katılacağım diye büyük bir heyecanla bekliyordum. Bugün gerçek oldu. Çok farklı. Yani herkes için bir şey vardır hayatında olmazsa olmaz ama ben yolculuğumun, hikayemin hepsini neredeyse klarnetime borçluyum. 3 yeni değişiklikle tasarım ekleyerek dünya çapında bir enstrümana yeni bir boyut kazandırmış oldum. Bu Serkan Çağrı model olarak tüm Avrupa'da ve dünyada satılıyor zaten.

Sevgiyle saran kollar yorulur mu hiç dostlar? Biz de sizin için dere, tepe, dağ, ova dolaşıyoruz. İnanın bitmek bilmeyen bir aşkla yapıyoruz bu işi. Çünkü ilgiyle ve merakla izlendiğimizin farkındayız. Bugün Altın Beşik Mağarası, Kestane Ağaçları, Üzümdere Irmağı, Kervansarayı ve okumuş insanlarıyla ünlenen 1300 metre yüksekteki Antalya'nın İbradı ilçesine gidiyoruz. Defi ile Gülşen Üstün ablamızı ve Abdullah Gencer öğretmenimizi sizlerle buluşturuyoruz.

0: Kıraat.
1: Kıraat mı bunun adı?
0: Evet.
1: Ne demek istiyor? Bunun bir şeyi var mı? Böyle
0: eskiden gelinleri atılan götürüyorlardı, evet. Ya. Eğer taşına, Hazar bineceği taşa çekmişlerdi.
1: Yani yetişemediği için onun üzerine basıp çıkıyor.
0: Tabii.
1: Evet. Onu anlatıyor, değil
0: evet.
1: mi?
0: Mafe yaparlardı.
1: Ne yaparlardı?
0: Mafe iki tarafına böyle çadırvan gibi allı yeşilli şeyi attın, etrafına sandık sararlardı. Gelini ortasına bindirirlerdi. Kaynana, görümceği de sandıklara bindirirlerdi.
1: Aa, öyle mi?
0: Öyle, ben çocukluğumda bindim.
1: Kaynanayla şeyi, görümceği niye koyuyorlardı sandığa?
0: Nerede gidecek? Gelini ortaya oturttular. Gelin kaynana bir taraf tuturacak, görümce bir taraf tuturacak.
1: Bunu ilk defa duydum yani.
0: Mahfede öyleydi öyle tabii. Mi? Ardında düğüşüler olurdu. Herkes eline şemsiyesini alırdı, mantosunu giyer, eşarbını bağlar. Arkasından önden gelin giderdi, arkasından da düğüşü derdik.

0: hüzünlü bir havası, bir ayrılık var sanki, değil mi? Onun arkasını nasıl öğrenmiş?
1: Evet, ne bileyim, hep böyle şeyli. Bir yiğide yakılmış bu türkü. Ama nasıl bir yiğit gördüğümüz yok, duyduğumuz.
0: Sağ olasın. Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.

0: Hocam film senaryosu gibi. Ya nasıl bir aşktır bu böyle? Kim bu Okkalı? Okkalı dediğine göre böyle bir şerife herhalde bu.
1: Şimdi Okkalı Şerife'nin hikayesini benden hep istediler. Hatta eşinin adı, ismi Şerife olan nice arkadaşlar eşine demiş ki, ya şu türkü çalan öğretmenimiz, amcamız, dayımız öyle bir Okkalı Şerife söyledi ki duygulu duygulu. Ya bunu aşık olduğu eşine yazmış, ya bunun bir kara sevdalısı var ona yazmış. Git öğren gel demişler. Geldiler bana sordular, hocam bu türkünün ben bunun hikayesini anlatırsam sağlığımda bu türkünün tılısımı bozulur dedim. Bu sazımın içinde ve benim içimde sır olarak kalacak. Bunu Anadolu'da bir karşılıksız sevgi, erişilemeyen bir kara sevda olarak kabul etsinler dedim. Tamam hocam anladık dediler. Bu Anadolu'muzun türkülere konu olmuş, hikayelerinden doğmuş güzel bir sevda türküsü.
0: Sorduğumuzda bu benim sazımla aramızda bir sır olarak Anadolu'da karşılıksız bir aşkın hikayesi olacak dedi. Saygı duyarız.
1: Bir arkadaşımız, köylümüz traktörünü sattı, taksi aldı, taksiciliğe başladı derken otellerin yanında bir bar işletmesi açtı. Bana bir gün hocam sazı getirir misin dedi, biraz eğlenelim dedi. Olur dedim, götürdüm. Orada ağırlıklı Alman olmak üzere turistler de vardı. Bizim yörük çocuğu bir müzik setine bir kaset koymuş. Amerikan kovboy dansını dinletiyor. Bir de Çetin Alp'in Eurovision şarkı yarışmasında kılı opera vardı. Şimdi ben o gün düşündüm. Ya dedim sen bir yörük çocuğusun. Bizim Neşet Ertaşlarımız, Mahsunilerimiz, Konya oyun havalarımız yok mu dedim. Ankara oyun havalarımız.
0: Özay gönlümlerimiz.
1: Özay gönlümlerimiz, Burdur hava şeylerimiz yok mu dedim Cemilem. Sen bunları niye çalmıyorsun? Tereciye tere satar gibi onların kültürüyle onlara ev sahipliği yapılır mı dedim. Ondan sonra sazı elime aldım. Orada hareketli türkülerden başladım çalmaya. Bütün turistler orada ayağa kalktılar. Öyle bir seviş neşe ortamı doğdu. Ben tabii Almanca bilmediğim için oradaki kuyumculuk yapan köyümüzden bir genç çok güzel Almanca biliyordu. Ona dedim ki Almanca olarak benim düşüncelerimi kafilenin başkanına anlattır mısın dedim. Anlatayım hocam dedi. Anlattı. Ben dedim ki turizm insanları, ulusları kültürel bakımından sınır tanımadan kaynaştıran, dünyada insanlığı geliştiren bir araçtır. Türkler ne yer, ne içer, hangi enstrümanları çalar, müzikleri nedir, kıyafetleri nedir, doğaya bakışı nedir, bunları öğrenmeye geldiler. Bizden ne istiyorlar, sorar mısın dedim. O kafilenin başı da benim gibi bir eğitimci öğretmenmiş. Bizim gibi olmaya çalışmayın, kendiniz gibi olun, bu bize yeter demiş. Bizim gibi olmaya çalışmayın, kendiniz gibi olun demiş.
0: Hocam, Kültür Bakanı gibi konuştunuz.
1: Estağfurullah.
0: Yani aslında bütün otellerin patronlarına, eğlence müdürlerine bunun anlatılması lazım. Turistler Türkiye'ye geldiği zaman apartman gökte

Genel çekmiyorlar. Boyacıyı çekiyor, ayakkabıyı çekiyor, kale için çekiyor, eski bir mimariyi çekiyor. Biz yurt dışına gittiğimiz zaman da ben Kahire'ye gittim, piramitlere gittik hemen. Ya da bize gittiler, onların yerel çalgılarını dinlettiler. Halk tiyatrolarını izlettiler. Onlar bizim ilgimizi çekiyor. Dolayısıyla bu başkasına özenmekten kurtulmak lazım. Çünkü Anadolu dünyada başka bir coğrafya. Dolayısıyla bu zengin coğrafyanın kendi kültürü var. Biz de dünyaya böyle zenginlik katıyoruz. Bunu fark etmemiz lazım.

0: Ben senin gönlünün ne kadar kendim, şey, şakrak olduğunu, yüce olduğunu bu türkülerde anlıyorum.
1: Estağfurullah, hepimiz öyleyiz, öyle olmalıyız zaten. Gönül yüce olmalı ki o gönülden sevgi, merhamet fışkırsın.
0: Evet.
1: Zaten insanları ayakta tutan sevgi, vicdan, merhamet, sanat gibi ince ruhlardır. Paylaşma ruhudur.
0: Evet.
1: Ben de hasretimizin, ibradımızın, halkımızın ürettiği bu güzel türküleri naçizane burada bir aksetini, ibradını bir kardeşiniz olarak halkımla paylaşabildiysem, hangi katkım olduysa bizlere ne mutlu. O da sizlerin sayesinde.
0: Estağfurullah.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Biz de o zaman Orman Adan, Yıldızı'dan, Akseki'den, böyle de yücelerden, Toroslar'dan, bütün memlekete, bütün dünyaya güzellik sunuyoruz. Çok sağ ol.
1: O güzelliği öpüyoruz, başımıza koyuyoruz halk olarak. Sizler de sağ olun. Bizler türkülerimizi söyledik de, bizler mutlu oluyoruz, umutlu oluyoruz.
2: Sağ ol. İbradı, Ormana, Akseki kültürel olarak birbirinden ayrılmayan üçlü. Tıpkı iklimleri gibi türküleriyle de Akdeniz'den Orta Anadolu'ya geçiş yapan bu bölgeden ayrılırken hepinize bu yüksek yerlerden sevgi ve selam yolluyoruz. Hoşça kalın.

0: Her zaman olduğu gibi sizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Piyanist arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Ve perküsyonda Mehmet Akatay. Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser. Gökhan'cığım. Hoş geldin.
1: Abiciğim hoş bulduk.
0: Bak ne güzel karşıladık seni.
1: Süpersiniz abi. Enerjiniz yeter zaten.
0: Canım benim çok teşekkür ederim. Beni geldiğin için çok mutlu ettin. Ve arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sen de çok hakikaten böyle bir çok güzel bir auran var. Şimdi bir oyunculuk tarafın var. Bir müzisyenlik tarafın var. İstersen bunlardan bahsedelim. Daha önce neler yaptın müzikle alakalı? Lütfen onu bir seyircilerimize, izleyicilerimize anlatırsan.
1: Ah, yani müzik aslında benim hep kendimi bildim bileli tek yapmak istediğim işti. Olaylar biraz farklı gelişti aslında. İlk bir böyle halamın vesilesiyle diyeyim modellikle başladı ve çok küçük yaşlarda 14 yaşındaydım. Yani aklımda da olmayan bir şeydi. Bir anda kendimi podyumda buldum. O zaman hayallerinden ona bahsetmiştim mesela. O da demişti ki o da bir sahne ve git hani kıyafetini taşıman lazım. Bir dene, şansını dene gibi bir
0: çok
1: şey olmuştu.
0: Çok iyi düşünmüş.
1: Ve bir anda aslında o bir basamak oldu benim için ve İstanbul kapılarını açtı. Sonrasında buraya ilk geldiğimde o zaman sevgili Mete Özgenci ile Devrim Karaoğlu'yla beraber projeler, bir şeyler yapıyorduk. Bir albüm çalışmaları vesaire girmiştik. Zerrin ablanın, Zerrin Özer'in Ömür Geçer albümünde vokalim vardı. Ve bir anda İstanbul'a geldikten sonra ama 6 ay sonrasında oyunculuk zaten görüşmelere gidiyordum bu arada. Ve bir anda Serena girdi hayatıma, hayatımıza hatta.
0: Evet, evet.
1: Çünkü
0: evet.
1: Hani 3 sezon çok fenomen oldu. Hala izleniyor. Kimse ne yapımcımız ne Gani Müjde hani hiç ekip arkadaşı bu kadar çok etkileyeceğini hayal etmiyorduk açıkçası. Ama böyle bir anda oyunculuk aslında onunla beraber insanlar beni tanımış oldu. Hı hı. Dizi bittikten sonra biter bitmez Sıla'yla beraber onunla hem sahnede vokalistlik ve sonrasında ilk albümün prodüktörü de Sıla ve Efe Bahadır'dı. Onlarla beraber 2012 yılında müzikal kariyerime başladım. Ve sonrasında hem oyunculuk hem şarkıcılık vesaire böyle devam etti. Ama müzik dediğim gibi hep vardı hayatımda.
0: ya ne kadar büyük şans. Yani halanın seni öyle yönlendirmesi. Hayat
1: Tabii.
0: Ne kadar enteresan değil mi? Yani bir tane hareketle bütün hayatın değişebiliyor.
1: Aynen
0: nereden,
1: öyle.
0: Nereye?
1: Yani hiç yani hayal etmiyordum. Yani öyle bir aklımda olan bir şey değildi. Çok fazla hızlı gelişti.
0: O zaman şöyle yapalım. Hemen bir tane parçayla seyircilerimize merhaba diyelim.
1: Tabii ki seve seve.

0: Gökhan'cığım nefesine sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel
1: Eyvallah abi.
0: söyledin.
1: Sizlere de aynı.
0: Tabii müzisyenle de şarkı söylemek, şarkı çalmak, enstrüman çalmak da başka bir keyif oluyor. Onu da itiraf
1: Estağfurullah.
0: etmek lazım.
1: Sizin yanınızda.
0: Sıla'yla beraber bir şeyler yapmıştın, sahne çalışması. Peki bir beste çalışması, bildiğimiz bir besten var mı Sıla'yla beraber yaptınız? Yoksa senin bir bestelerin vardır mutlaka.
1: Tabii. Yani ilk albümde zaten ilk düet şarkımız Hadi Oradan vardı. Ve sonrasında albümün çıkış şarkısı En Kötü Günümüz Böyle Olsun. Bugün de
0: Çalacak
1: söyleyeceğim.
0: mıyız? Ha.
1: Ondan sonra onu sözünü ortak yazdık Sıla'yla. Bestesi bana ait bir şarkı. Çıkış şarkım da oydu. Çıktığı zaman da hala hatta duyuyorum da. Çıktığı zaman da çok ses getirmişti. Çok da sevdiğim bir şarkımdı. İlk albümde iki tane benim sözü ve müziğinde ismim olan bestem, şarkım var. Diğer ilerleyen zamanlarda, son zamanlarda özellikle daha çok böyle kendim yazmaya başladım açıkçası. Hep yazıyordum aslında ama öyle gelişmedi olaylar. Daha böyle biraz böyle nasıl diyeyim, mükemmeliyetçi bir tarafım var maalesef. Bunu da kendimi geliştiriyorum aslında. Ama sonrasında artık çıkarmaya başladım ve üstüne de ekledik tabii ki. Ama ilk albümde dediğim gibi Sıla'yla ortak bir şarkımız. Bir de tek kendim olan var. Ama total 10 tane şarkılık bir albümümüz var.
0: Besteleri nasıl yapıyorsun? Enstrüman falan çalıyor musun? Öyle bir var, çaldığın bir şey var mı yoksa?
1: Yok. Yani bir çok az gitar çalabiliyorum
0: Evet.
1: açıkçası. Ama yani genelde böyle melodiyle beraber geliyor. Bazı bir şarkıları mesela ilk sözünü yazmışım. Bir şarkım var mesela. Yıllar önce şiir gibi yazmışım. Ondan sonra ve unutmuşum onu kenarda. Yeter şarkım hatta çıktı işte bundan geçtiğimiz sene çıkan şarkım. Böyle okurken bir anda aa unuttum falan deyip okuduğum an akmaya başladı melodisi, bestesi. Ondan sonrasında gelişti her şey. Yani tek böyle spesifik bir şey yok aslında. Bazen söz de geliyor, bazen melodi
0: Melodi
1: geliyor,
0: geliyor.
1: bazen üstüne işte bir cümle buluyorum ve onun üstünde çalışıyorum, çalıştıkça oluyor. Öyle yani.
0: O zaman şöyle bir şey yapalım. Bence hemen bir şarkı daha söyleyelim. Hatta bestenden söyleyelim bence.
1: O zaman en kötü günümüz böyle olsun mu?
0: Olsun.
1: Hadi olsun.
0: Hadi olsun.

0: hayat ne güzel, oh ne âlâ, en kötü günümüz böyle olsun. Bir canım var bende dursun, sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel, oh ne âlâ, en kötü günümüz böyle olsun.
1: Gökhan'cığım, nefesine sağlık. En kötü günümüz böyle olsun.
2: Hayırlı olsun size de hayırlı bu olsun. Arada.
1: Bak bugün bir bak bugün bugün şöyle bir şey var. Şimdi repertuarında biliyorum Mustafa Sandal şarkısı var. Bu Mustafa Sandal şarkısını orijinalini, aranjmanını yapan
2: acaba kim yaptı?
1: Acaba kim olabilir?
2: Acaba kim?
1: Bir arkadaşımız var burada. Acaba o olabilir. Yani Tolga Kılıç yaptı aranjmanlarını. Kanunu ben çaldım bu arada. Yani biz Tolga ile beraber 25-27 yıldır Mustafa ile beraberiz. Tabii Mehmet Akatay.
2: Lütfen.
1: Bütün albümleri dinle. Yani abi. Gördüğün gibi prodüksiyon sağlam yani. Bütün orijinal kim varsa
2: muazzam.
1: Burada.
2: Abi ben de zaten sizi bulmuşken bu şarkıyı söylemezsem yani olmaz dedim yani, anlatabiliyor muyum? Bir, hani bir repertuar çalışırken dedim ki muhakkak söylememiz lazım. Yani zaten yıllardır hep bütün özellikle müzik camiamızın herkesin çok yakından tanıdığı duayen isimlersiniz. Siz de burada olmak benim için çok büyük keyif yani.
1: Çok teşekkür ederim. Hakikaten şimdi bazen söylüyoruz, konuşuyoruz falan. Diyor ki orijinali ben çaldım. Zaten albümde ben çalıyordum. Zaten dedi bana sorun yok o zaman. Harika. Hadi o zaman şimdi bir Mustafa Sandal şarkısı yapalım.
2: Tamam, hadi.

0: Şimdi İstanbul'a gelenler hani hep böyle gelir ya. İstanbul seni yeneceğim falan. Hiç öyle bir hikayem var mı? Yani
1: Ya şöyle aslında tabii ki dedim ya
0: iddialarım var mı yani? Vardır mutlaka da.
1: vardı tabii ki yani hep hayallerimin peşinden koştum. Yani attığım her adımda bu vardı. Ailem de tabii ki sağ olsun çok destek oldular ama mesela eğitim tarafında daha böyle şey daha geleneksel tabii ki ya şimdi biliyorsun abi işte altın bileziğin olsun işte hani gideceksin elektronik öğreneceksin falan diye mesela istemediğim bir yere götürdüler ama hiçbir zaman vazgeçmedim mesela hayallerimden. Hep onun peşinden koşmuştum. Bunu da gerçekleştirmek tabii ki tek yeri ülkemize İstanbul'a gelmekti. Ve dediğim gibi aslında programın başında da bahsettiğim olayların gelişmesiyle birçok şey oldu. Hep bu işte o işte geleceğim seni yeneceğim İstanbul falan o herkesin zaten klasiktir ama içimde tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var o tükenmiş değil aslında. Ve geldiğimde tek başımaydım. Hiç doğru düzgün bir arkadaşım yok. Sadece işte hani o zaman defelerden tanıdığım işte birkaç işte şu an aslında hepimizin tanıdığı ne bileyim işte Tolga'n, Sayışman, Burak Özçivit hani o zaman arkadaşlarım falan ama bir yere kadar ne vakit geçirebiliyorsun. İstanbul'a alışmak zaman alıyor. Ama kısa sürede birçok şey geliştiği için o süreci iyi atlattığımı düşünüyorum.
0: Düşünüyorsun.
1: Yani inşallah yendim seni diye.
0: Ya tabii İstanbul aslında yenmek mümkün değil.
1: Tabii ki
0: İstanbul'un
1: abi.
0: sevgilisi olmak güzel.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Yoksa dost olunca güzel gidiyor
1: Tabii
0: aslında.
1: ki.
0: Ben İstanbul'a gelme hikayem benim şey. Bir gün televizyona çıktım. O zaman TRT1 Mehpare Çelik'in programı vardı. Babam dedi ki sen artık güzel kanun çalıyorsun. Televizyona çık da dedi. Hani insanlar da seni
1: Bir
0: tanısın.
1: görelim.
0: Ben öyle bir televizyona çıktım. Televizyonda beni Ruhi Ayhangi, Sezen Aksu, ondan sonra işte bak şanslar hep bunlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar'dan Tülay Örser hanımefendi beni seyrediyor ve okula geliyor diyor ki Tülay Hanım o zaman eşim değil şimdiki eşim biliyorsun Meral sınıfta diyor ki ya sabah bir kanuni seyrettim çok etkilendim şöyleydi böyle deyince Meral de diyor ki ya biliyor musun benim arkadaşım erkek arkadaşım yani o zaman şey yapıyoruz diyor ki onu hemen al gel diyor İstanbul'a. O diyor geçen sene gelmişti ama diyor ben o zaman sınavı kazanamamıştım İTÜ'nün sınavını. Hemen al gel diyor ve benim hayatım o hemen al gel değişiyor. Geliyorum Ruhi Ayhangil Orkestrası'na giriyorum. İTÜ Konservatuvarı'na kompozisyon bölümüne giriyorum. Ve Kutsi Ergüner'le tanışıyorum. Sezen Aksu'ya başlıyorum derken işte bak bir televizyona çıkışın ne kadar
1: Tabii.
0: değiştiriyor. Yani
1: Abi
0: hakikaten şans.
1: kelebek etkisi de derler ya hakikaten işte farkında olmadığın bir an senin bütün hayatını gerçekten etkileyebiliyor.
0: O yüzden ümitsizliğe hiçbir zaman kapılmamak lazım. Bazen bir
1: Kesinlikle.
0: telefonla, bazen ufak bir şeyle bir merhaba bile insanın hayatını çok değiştirebiliyor. Her an her şey olabilir. O yüzden Cem Yılmaz'ın bir şeyini dinlemiştim, videosunu. Şans her an seni yakalayabilir. Sen de ne zaman ne olduğuna bağlı diye. Hani eğer
1: Çok güzel.
0: seni yakaladığında, şans geldiğinde bir şey varsa şans oluyor. Eğer geldiğinde bir şey yoksa şanssızlık oluyor diye.
1: Şanssızlık oluyor.
0: Evet, çok doğru gerçekten. İnşallah herkese Allah şans versin.
1: Amin inşallah.
0: Ben çok konuşmak taraftarı değilim aslında ama çok da konuşuyorum biliyorum. O yüzden hadi bir şarkı daha diyelim.
1: Tabii ki seve seve.

0: bu ne, hiç hatırlamıyorum ama hakikaten bir baktım o zaman kaset zamanı, tabii, 90'lı tabii. yıllar benim izim var.
1: O yüzden 90'lardan bahsediyorsun bu
0: 90'lardan
1: arada.
0: 90'lardan hani, bahsediyorum.
1: Hani o kadar değerli ki ve ben de şimdi işte hayalim zaten şarkıcı olmak, şarkı söylemek. Bütün o kartonetlerde o kadar iyi bir biliyorum ki o yıllar içinde. Dedim ya işte biraz önce işte burada sizde olmak gibi bir şey. Hakikaten çok büyük bir keyif. Unutuyorsunuzdur abi. Çok normal. Çok
0: ya
1: normal.
0: Ya şimdi bazen yani, bir yere gidiyorum böyle.
1: Ama eleştirmen de güzel.
0: Yani kendime
1: yani o da güzel.
0: Ya sonra dinledim bayağı iyi çalmışım aslında. Şimdi bir yere gidiyorum bakıyorum pazara kadar değil mi? Hop yani ben çalmıştım falan. Hop. Ondan sonra ben tabii ki falan şarkılar böyle. Ya insan hoşuna gidiyor çok güzel tabii şeyler. Ki, yani bu gece kopmak lazım falan. O da kopmak değil de kopmam lazım.
1: Lazım.
0: Peki bir şey soracağım. Seni ben albümde çaldım mı hatırlamıyorum.
1: Abi biz bir stüdyoda karşılaşmıştık. Seninle ilk karşılaşmam zaten albüm kaydında olmuştu ama başka bir şarkıya galiba olabilir. Şimdi, o zaman gelmiştin orada tanışmıştık. Zaten muhteşem bir enerjiyle gelip herkesi zaten orada yorulmuşuz etmiş saatler geçirmişiz. Sen geldiğinde herkesin zaten yüzünde güller açmaya başlamıştı. Hiç unutmuyorum o günü zaten.
0: Şimdi ben
1: ama albümde yoktu galiba.
0: İstanbul'a geldiğim zaman tabii o zaman tanınma ihtiyacı var. Seviyorum da insanlara gitmeyi. Şimdi benim arabamın bagajı her zaman kanun oluyordu, tamam mı? Bir gün bir geldim bir baktım Volga içeride Hande Yener'in albümü yapıyor. Nasıl olmuş dedi, dedim kanun eksik yani burada. Şimdi ya, dedi abi kanun burada mı falan. Ya Allah dedim hemen alırız yani.
1: Olabilir
0: bir bakayım falan, falan. Hemen arabanın bagajından aldım geldim. Bir de Volga'ya dedim ki o zamanlar tabii öğrencilik zamanlarımız. Volgacığım biraz dedim çalmam lazım. Paraya ihtiyacım var. Dedi ki tamam abi sen merak etme dedi. Biz birinci şarkı, ikinci şarkı, üçüncü şarkı, böyle 7-8 şarkıya kanun çaldık tamam bir anda. Tabii tabii. Sonra albüm çıktı bir şarkıda albüm kanun var. Bana jest yaptı sağ olsun. Öyle de bir anım da vardır yani.
1: Mükemmel.
0: Böyle bir stüdyoya gittiğim zaman hep söylüyorlar zaten. Kanun lazım falan diyorum. Hakan'cığım getir falan derken. Ya çok güzel dönemlerimiz oldu böyle biraz.
1: Muazzam.
0: Hatıralara.
1: Bunu... Mehmet abi çaldı ilk albümde ama. Onu biliyorum.
0: Ya Mehmet, Mehmet abinin çalmadığı bir Michael Jackson. Belki ona da çalmıştır yani.
1: Hatırlamıyor olabilir.
0: Gökhan'cığım geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hakikaten,
1: davet ettiği için burada olmak.
0: Seni görmek abi. Çok büyük mutluluk benim için.
1: Eyvallah.
0: Saygıdeğer izleyiciler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başta söylediğim gibi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Kucaklıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: Dijital dünya artık sadece bir araç değil, sinsice ilerleyen bir zaman katili ve bilinç işgalcisidir. Dijital bağımlılık, bilişsel faaliyetlerde gerilemeye ve dikkat süresinin patolojik şekilde azalmasına yol açar.
1: Anne, açım ben.
2: Birazdan hazırlarım.
0: Aile içi iletişim koptuğunda teknoloji görünmez bir duvar haline gelir. Mavi ışığa maruz kalmak beynin amigdala bölgesinin büyümesine neden olur. Bu bölge saldırganlığın ve dürtüselliğin yönetildiği bölgedir. Dolayısıyla çocuklarımızın kontrolsüz olmasına neden olur. Dijital dünyaya hapsolup gerçekliğini kaybetme.
3: Çocuklar, telefonlardan uzak duralım artık, olur mu? Birbirimize yakın olalım.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

Evleri hanne hanne de parlayı gümüşhane. Hey. Evleri hanne hanne parlayı gümüşhane. Gümüşhane kızları da dünyalara bir tane. Gümüşhane kızları dünyalara bir tane.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere daha?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım.

0: sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: Piyano çalıyorum, bağlama çalıyorum. Kemana da yeni başladım. Neyi de ses çıkarabiliyorum ama ona da ilerleyeceğim.
1: Do, si, la, si, sol.
0: Annem benim için her şeyi yapıyor. Annemden bir müzik enstrümanı öğrenmek çok huzur verici, güzel bir şey. Ben bir orkestra şefi olmak istiyorum. Bir koroyu yönetmek istiyorum.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: türküleriyle bizi anlatan, sazın ve sözün şehri Bişkek. Orta Asya'nın kalbinde, Tanrı dağlarının eteklerinde yükselen her bir ses birer destandır. Bu destan Kırgızların dilinde, Komuz'un tellerinde, Bozkır'ın rüzgarında yankı bulur. Ve şimdi bizi anlatan bu seslerle zamanın ötesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri, değerli hocalarımızla birlikteyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, yani bugünkü programımızı üstatlarla çekiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Değerli hocamızla beraberiz. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz biraz? Neler yapıyorsunuz? Bahseder misiniz
1: öncelikle
0: çalışmalardan?
1: Öncelikle Kırgızistan'ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: Estağfurullah, hoş bulduk.
1: Bizi de bu programa dahil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak biz Orta Asya'nın en büyük üniversitesi, en başarılı üniversitelerinden biriyiz. Bu konuda çok mütevazi olamıyoruz ne yazık ki. Burada hem ata topraklarında hizmet ediyoruz, hem Türkiye adına hem Kırgızistan'ımıza Türk kültürünü tanıtıyoruz, yaşatıyoruz öğrencilerimizle beraber.
0: Çok teşekkür ediyoruz.

0: Öğrencilerimize de duyurmuş olduk buradan
1: Evet.
0: Kırgızistan'ı isteyenler için. Peki sizlerden bir eser istesek, rica etsek hangi eser olur?
2: Şimdi Kırım'dan Çalatım adlı eseri seslendireceğiz.
0: Bizim yönetmenimiz Murat'la da Kırım'ı konuşmuştuk. Çok tevafuk oldu.
1: İsabet oldu.
0: İsabet oldu.
1: Peki,
0: Buyurun.
1: Buyurun.
0: Buyurun.
1: Evet.

0: Değerli hocam, Manas Üniversitemizden, Güzel Sanatlar Fakültemizden bahsettik. Farklı ülkelerden öğrenciler mevcut malum.
1: Evet.
0: Türk müziğine, Türkiye'ye ilgileri nasıl diye sorsam.
1: Türk müziğine, Türkiye

0: Türkiye'ye, Türk mutfağına, Türk sinemasına ve dizilere bu bölgelerde oldukça yoğun bir ilgi var. Artık biz iki devlet bir millet olmuşuz gibi bir şey oldu. Yani şu an Kırgızistan'ımızda hiçbir şeyi özlemiyoruz. Türkiye ile ilgili hiçbir şey özlemiyoruz derken elimizin
1: Her
0: altında
1: şeyi
0: her şey
1: bulabiliyoruz.
0: mevcut. Evet, çok
1: Evet.
0: şükür her şeyimiz mevcut. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı. Biz hocalar olarak da çok şanslıyız. Artık Kırgızistan ve Türkiye arasında

0: Tabii biliyorsunuz bütün bu bölge, Türk dünyası artık Türkistan olarak
1: Evet.
0: adlandırılıyor Türkiye'de. Ben bu ismi çok uzun yıllar önce, yaklaşık 15 sene önce kullanmaya başlamıştım konser programlarında.
1: Ne güzel.
0: Ve Türkistan bölgemizdeyiz
1: Nasip oldu.
0: dedikten sonra, hocam güzel Türkistan
1: Buyurun
0: der miyiz, ne dersiniz?
1: hocam. Deriz hocam.
0: Güzel olur
1: Deriz.
0: değil mi?
1: Evet, güzel
0: Türkistan'da
1: Türkistan.
0: güzel Türkistan.
1: Aynen.
0: Peki buyurun.

0: Hocam malumunuz vurmalı sazlar, işte dutar çektik, dombura çektik. Çok farklı sazlar var. Yaylı sazlar da yine aynı şekilde
1: Evet.
0: Türkistan bölgesinde birbirinden güzel sazlar var. Ama enstrüman olarak kanunun daha çok Türkiye akla gelir. Yani farklı ülkelerde tabii ki çalınıyor ama kanunun bizde yeri daha bir farklıdır. Siz de kanun sanatçısınız aynı zamanda. Kanuna bakış nasıl Kırgızistan'da? Hangi enstrümanlar üzerine çalışmalar yapılıyor? Biraz bahseder misiniz?
1: Aslında kanuna Kırgızlar çok yabancı değil. Kanunun zaten doğduğu topraklar buralar.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki. Evet. Yani yazılı kaynaklı elimizde yok. Fakat Türkistan coğrafyasında Farabi'nin bu enstrümanı tasarladığı düşünülüyor akademisyenler tarafından ve hala bu bölgelerde Kırgız müziğinde ve Kazak müziğinde kullanılan kanunun büyük babası dediğimiz cetigen enstrümanı mevcut. Kırgızistan'da da çoğu
0: farklı
1: folklor
0: bir
1: bulunur.
0: Versiyonu diyebiliriz.
1: Evet, kanunun yani. Biraz daha ilkel versiyonu diyebiliriz. Evet. Kanun şu an bütün dünya bizim ülkemizden gidiyor. Türkiye'deki kanun üstadları, çalgı yapımcılar kanunu üretip bütün dünyaya, Arap Adası'na ve Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Makedonya'ya bizden çıkıyor bu enstrüman.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica
0: ederim. Bir de tabii folklor çalışmaları var.
1: Evet.
0: Çok değerli.
1: Şimdi
0: Anasın Kızları var değil mi efendim,
1: evet,
0: sizde?
1: Evet, üniversitemiz bünyesinde görev alan çok farklı gruplar var. Bunlardan bir tanesi de Manas'ın Kızları grubumuz. Bu grubumuz geçtiğimiz ay 24 farklı üniversitenin katılmış olduğu bir yarışmada ikincilik ödülünü de alıp
0: çok iyi,
1: üniversitemizi
0: tebrik ediyoruz. İnşallah herhalde yönetmenimiz programımızda onlara da yer verecek
1: İnşallah.
0: Diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bu arada Aslanbek, Aslan abiden sonra Aslan Ağa diyorlar ona, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu eser gerçekten çok büyük bir coşku oluşturdu. Yani içerisinde bir coşku barındırıyor. Dombra eseri.

0: Üstadım, hem enstrümantal yapısı hem sözleri olsun aynı zamanda gerçekten farklı bir coşku barındırıyor bu Dombra şarkısı. Bir de Türk enstrümanlarıyla, yani Türkiye'mizin enstrümanlarıyla diyelim seslendirsek ne dersiniz hocam?
1: Çok güzel olur, değişik olur.
0: Peki dinleyelim
1: İnşallah.
0: sizden, buyurunuz.
1: İnşallah.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: ...1993 yılına döndük bile. İşte o yılın en sevilen programlarından Sazdan Söze. Sazdan Söze ayda bir kez yayımlanan bir müzik programı. Sunuculuğunu Müge Vöber'in, yapım ve yönetmenliğini İlhan Şengün'ün üstlendiği program, özenli içeriği ve seçkin repertuarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanmış.
2: Stüdyomuza sizler de hoş geldiniz değerli konuklarımız. Programımızın ilk Türk pop müziği sanatçısını huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Eğer alkışlarınızla bana şöyle güçlü bir destek verirseniz. Türk pop müziğinin en güçlü, en güzel erkek seslerinden biri. Tek kürekçim sensin Erdal.
3: Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi biliyorsunuz bir şarkımız var. Tek kürekçim sensin benim. Yüz dertliyim. Bilenler lütfen söylesin çünkü şarkının bu kısmında sizlerden de bekliyorum. Tek yürekçim sensin benim, sen çekmezsen. Yüz dertliyim, bin dertliyim. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Eller havada, tempo tutuyoruz.

Sazdan Söze içeriğinde ağırlıklı olarak sanat müziğine yer veren bir program. Her bölüme eserleriyle sanat müziğinde iz bırakan bir bestekar konuk oluyor ve o bestecinin eserleri icra ediliyor. Ya dönemin popüler şarkıları ve yorumcuları? Programın kapıları onlara da açık, merak etmeyin. Erdal da dönemin en sevilen pop yorumcularından biri. İzleyici onu ekranda görmek ister elbet.

Genç izleyicilerimiz Emel Erdal ikilisini hatırlamaz belki. Erdal Çelik ve Emel Müftüoğlu birlikte şarkılar söyler, albümler yaparlardı bir zamanlar. Sonra ikisi de müzik yolculuklarını yalnız sürdürmeye karar verdi. Erdal Çelik 1992'de Cana Johnson adlı albümüyle şöhretinin kapsama alanını genişlettikçe genişletmişti gençler. Bu şarkı işte o albümden.

Erdal'ın her yaştan seveni varmış baksanıza. Nasıl da sahneye koşuyor çocuklar gençler. Ama biraz durulmanın vaktidir çünkü sunucumuz Müge Hanım çok değerli bir besteciyle buluşturacak bizi.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Sevgili seyircilerimiz, Sazdan Sözen'in diğer müzik programlarından farklı bir özelliği var. Biz her programımızda çok ünlü bir bestekarımızı konuk ediyoruz ve ünlü sanatçılarımız, sevilen ses sanatçılarımız onun bazı eserlerini okuyorlar sizlere. Bugün de Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerinin birçoğunda imzası olan Yusuf Nalkesen bizlerle birlikte. Sayın Nalkesen, hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim.
1: Efendim, ben az evvel size anons ederken unutulmaz eserlerin bestekarı diye anons ettim. Gerçekten de çok güzel eserler bestelediniz ve sizin bestelediğiniz her eserin bir hikayesi vardır. Özellikle Veda adlı bestenizin.
2: Şimdi hikayesi değil de gerçek olan şu. Ben 1941 yılında Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulu'nda öğrenciyken, o zaman edebiyat derslerinde bir edebiyat antolojisi vardı. Orada edebiyat tarihimize ismi geçmiş büyüklerimizin en güzel şiirleri, en güzel nesirleri, en güzel romanlarından pasajlar vardı. Bu meyanda ben Nur İçinde Yatsın, Orhan Seyfi Orhan Bey'in bir şiirine rastladım. Veda Buğsesi. Bu 3 kupleydi. O zaman bunu defterime yazdım. Sonra kalbime, sonra kafama yazdım. Bana bir falcı deseydi ki Yusuf Bey, sen gün gelecek besteci olarak bu şiiri besteleyeceksin ve milyonların dilinde, gönlünde yer alacak bir eser deseydi, inanmazdım, gülerdim ona. Zaman geldi. İzmir Radyosu'na intisap ettim. Orada 10 sene hizmetten sonra bu şiiri besteledim. Ve ben bunu besteledim diye ortaya çıkarmaya utandım, çekindim. Çünkü beste yapmak kolay iş değildi. Sonra İzmir Radyosu'nun en iyi solistlerine, İsmet Yazar'a bunu gösterdim. Çok beğendim. Bir neşriyatta koyduk. O zaman denetim falan yok. Solist beğenince okuyor. Ve hemen tutuldu. Plaklar yapıldı. Türkan Şoray Veda Buğsesi diye film yaptı. Bir anda Türkiye'yi sardı. Bunun hikayesi bu, gerçek hikayesi.
1: Evet, Sayın Nalkesen, çok teşekkür ediyoruz ben efendim teşekkür programımıza ediyorum. Katıldığınız için. Sözleri Orhan Seyfi Orhan'a ait Muhayyer Kürdi makamında bestekarımız Yusuf Nalkesen'in Unutulmaz Veda adlı eserini unutulmaz bir sesten dinleyeceksiniz şimdi de. İstanbul Radyosu'nun Türk Sanat Müziği ailesinin en değerli üyelerinden biri Mustafa Sağyaşar söylüyor.
3: Yusuf Nalkesen 600'e yakın beste, 1000 kadar güftesiyle müzik dünyasında silinmez izler bırakan bir isim. Avuçlarımda hala sıcaklığın var, saymadım kaç yıl oldu, kapın her çalındıkça, o ağacın altı, gitmek mi zor? Onun unutulmaz eserleri saymakla bitmez ki. Veda Buğsesi de zamandan zamana, gönülden gönüle köprüler kuran kıymetli bestelerinden biri.

0: sazdan söze, Türk sanat müziğine de yer vermiş içeriğinde pop müziğe de. Bunu zaten söylemiştik. Dönemin sevilen pop müzik yorumcuları bir bir programa konuk olmuş. Bakalım Müge Hanım o isimlerden hangisini anons edecek?
1: Programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi yine bir pop müzik sanatçısı bizlerle birlikte olacak. Kendisini davet ettik. İstanbul'dan geldi, bizi kırmadı. Sizlere çok güzel şarkılar söyleyecek. Müzik dünyasına ansızın girdi. O güzel kadife sesiyle kalplerinizi fethetti. Lakabı Akrep, hatırladınız değil mi? Akrep Nalan karşınızda.
0: Karlar Düşer Türkçe sözleri Ali Selçuk Özgürdal tarafından yazılan bir aranjman. Fransızca şarkılarıyla Avrupa

Avrupa'da fırtınalar estiren adam onun bestesi. Bu aranjman Akrep Nalan, Emel Müftüoğlu, Coşkun Sabah gibi pek çok ünlü yorumcunun albümünde ve sahne repertuarında yer aldı. Ama Akrep Nalan'ın şarkıyı yorumlayışı sanki bir başkaydı. Karlar Düşer, Akrep Nalan olarak tanınan Füsun Nalan Açı'nın 1991'de yayımlanan Dağ Çiçeği adlı albümünde yer alıyor.

bende insaf yoktu. Olsaydı terk etmezdin beni. Terk ettiğinden oldu sanki. Bak buldum başka birini.

0: Sazdan söze yalnızca dönemin ünlü isimlerine değil, müzik dünyasına henüz adım atmış genç yeteneklere de yer vermiş içeriğinde.
1: Sazdan söze de şimdi Türk sanat müziği var. Yaşı küçük ama sesi büyük bir sanatçı gelecek huzurlarınıza. Çıkardığı ilk albümüyle müzikseverlerin, sanatseverlerin takdirini toplayan bu sanatçı, eminiz 1993 yılında kendi alanındaki en parıltılı yıldızlardan biri olacak. Karşınızda Ebru Gündeş.

Sunucumuz Ebru Gündeş'i anons ederken yaşı küçük, sesi büyük demişti. O gencecik prenses günümüzde müzik dünyasının kraliçelerinden biri oldu. İlk albümü Tanrı Misafirini 1993'te çıkarmıştı Ebru Gündeş. Yıldızı bir anda parladı, şöhret dağının zirvesi.

0: Sazdan Söze'ye Ebru Gündeş gibi genç yetenekler de davet edilmiş, yıllardır müzik dünyasında sesi, ismi yankılanan duayenler de.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz bu güzel alkışlara. Şimdi huzurlarınıza gelecek olan sanatçı İstanbul'dan konuk oluyor programımıza. Davetimizi kırmadı, teşrif ettiler programımıza. Şimdi onun bir iki şarkısını söyleyeceğim, hemen hatırlayacaksınız. Ama onun hakkında kısacık bir bilgi vereyim istiyorum. Yıllar önce İstanbul'da sanatçı bir annenin babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Tam 33 yıldır müzikle uğraşıyor, sayısız ödüllerin sahibi. Yaptığı her beste, söylediği her şarkı sizlerin sonsuz beğenisini kazandı bu sanatçının. Bir tanesi resimdeki gözyaşları, bir tanesi tamirci. Hatırladınız değil mi efendim? Cem Karaca huzurlarınızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, Cem Karaca'ya. Aman efendim, alkışlar sözümü kesti. Sizi ne kadar çok seviyor seyircileriniz.
2: O yaşatıyor zaten bizleri, ayakta tutuyor.
1: Tabii, sanatçıları alkış ayakta tutuyor. Sizin gıdanız alkış. Ve sizler her zaman sahnede olmak ve belki de sahnede ölmek istersiniz,
2: evet,
1: öyle değil mi?
2: Evet. Rahmet.

0: Etli anneniz de öyle söylerdi.
1: O da öyle arzu ederdi. Ben de arzu ederim aynı şeyi. Çünkü gerçekten insanın sevdikleriyle bir arada sevdiği bir işi icra ederken pat diye emri hakim vaki olması...

0: Cahit Berkay 3,5 yıldan bu yana birlikte. Ama daha önce benim Cem Karacamoğulları olarak Cahit'le çok uzun süren çalışmalarım oldu. Sevgili Uğur'la Cem Karaca Dervişan olarak çok uzun çalışmalarımız oldu. Şimdi de üçümüz bir araya geldik. Devam ediyoruz.
1: Cem Karaca, Anadolu Rock diye adlandırılan müzik tarzının öncülerinden. 1962 yılında sahnelerde şarkı söylemeye başlayan sanatçı, Apaçlar, Kardeşler, Moğollar ve Dervişan gibi farklı gruplarla çalıştı. Vatani görevini yaparken tanıştı Anadolu'yla ve türkülerle. Kendi müziğini bulması da bu döneme denk gelir.

Islak Islak, Cem Karaca'nın en çok sevilen eserlerinden. Uğur Dikmen ve Cahit Berkay'la çıkardığı 1992 yapımı Nerede Kalmıştık adlı albümdeki çok ses getiren şarkılardan.

Geçmişin şarkıları yalnızca geçmişe mi ait? Öyle olsaydı bu şarkıya her yaştan izleyicimiz eşlik edebilir miydi? İyi ki şarkılar, iyi ki TRT arşivinde böyle müzik dolu programlar var. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

aşkın bahrına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Merhaba değerli seyirciler. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programına hoş geldiniz. Bugün kadim şairlerle çıktığımız mana yolculuğuna 17. yüzyılda yaşamış bir tasavvuf erbabı, din adamı ve büyük bir şair olan Niyazi Mısri ile devam edeceğiz. Tokat'ta başladığı hayatını Anadolu'nun birçok yerinde ve akabinde Rodos ve Limni'de geçiren Niyazi Mısri, 1694 yılında Limni'de vefat etmiştir. Bu dönemde yazdığı şiirlerle kendisinden sonra yaşayan şairlere ve sanatçılara önemli oranda etki etmiştir. Biz de programımıza ilk eser olarak Evvelimde Dinmez İdi, Ahu Efkanım Benim Mısra ile başlayan ve benim bestelediğim bir gazeliyle başladık. Şimdi Niyazi Mısri ile çıktığımız yolculuğa Milat Salmani hocamızın

dile getireceği başka bir gazelle devam edeceğiz. Ey gönül, gel gayrıdan geç, aşka eyle iktida. Zümreyi ehli hakikat, anı kılmış mukteda. Buyurunuz muhterem hocam.

Ey gönül, gel gayrıdan geç, aşka ile iktida. Zümreyi ehli hakikat anı kılmış mukteda.

Aşktır Akdemi. Çünkü aşkın evveline bulmadılar iptida. Hem dahi cümle fena buldukta aşk baki kalır. Bu sebepten dediler ki aşka yoktur intiha. Dilerim senden Hudaya, eyle tevfikin refik. Bir nefes gönlüm senin aşkından etme, gel cüda. Masivayı aşkının sevdasını gönlümden al. Aşkını eyle iki alemde bana aşina. Aşk ile tamuda olmak cennetidir aşığın. Lik cennette olursa tamudur aşksız.

Ey Niyazi, mürşid istersen bu yolda aşka uy. Enbiya bu evliyaya

Ruhun aşkla, yani kainatın yaratıcısı Yüce Allah'a duyulan aşkla huzur bulabileceğini anlatan bu güzel şiir için Milat Salmani hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dilimizin döndüğünce Niyazi Mısri ile beraber çıktığımız bu mana yolculuğuna müzikle devam edeceğiz. Muayyer Kürdi makamında benim kendisinin şiirinden bestelediğim bir eser. Çün sana gönlüm müptela düştü, derdü gam bana aşina düştü. Buyurunuz sevgili arkadaşlar.

0: Güzel icraları için arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programımıza şimdi şiirle devam edeceğiz. Yalnız Milat hocamızdan şiiri okumadan evvel Niyazi Mısri hakkında birkaç söz söylemesini rica ediyorum. Buyurun Sayın Hocam.
1: Elbette. Niyazi Mısri 17. asrın başlarında doğmuş, 1620'lere yakın, Tokatlı'dır. Gençliğinde tasavvufa karşı yetişmiş ve biz bunu eserlerinden anlıyoruz. Fakat biraz yaş aldıktan sonra kendi

kendisini tasavvuf ehline intisap etmekte bulmuş ve bu yola devam etmiş ve bu yolun çilesini çekmiş bir mutasavvıftır. Niyazi Mısri hayatının büyük bir kısmını sürgünde geçirmiş ve sonunda da gurbette hayata gözlerini yummuştur. Eserleri arasında 30'u aşkın risale vardır. Bunların bazıları çok küçük risalelerdir ve çoğu tasavvufa dairdir. En bilinen eseri ise divanıdır ve bunun yanında Yunus Emre'ye yazdığı şerhlerdir. Özellikle Yunus Emre'nin bazı temsili ve alegorik şiirlerini açıklamış ve Nutku Yunus diye günümüze bu eserler ulaşmışlardır. Niyazi Mısri'nin eserlerinde özellikle Arapçaya vukufiyeti, din, kelam, fıkıh ve bu gibi ilimlere hakim olduğu dikkat çeker. Şimdi Niyazi Mısri'nin divanından bir gazeli seslendireceğiz.

Gel ey badı sabah, lütfeyle birden. Haber ver bize, canan ellerinden. Beşaretle bizi kıl şad-ı hürrem. Haber ver bize, canan ellerinden. Aradım nice yıl kevn-ü mekanı, bulamadım onun nam-ı nişanı. Acep nice bulur isteyen anı, haber ver bize canan ellerinden. Seherde açılan güllerde midir?

akan suda, esen yellerde midir? Haber ver bize canan ellerinden. O elden azmedince bu cehane, tamuya uğrasan döner cinane. Teselli ver kulubu aşıkane. Haber ver bize canan ellerinden. Harimi kutsi lahuta varırsın. Sarayı has-ı cananı görürsün. Yine azmeyleyip bunda gelirsin. Haber ver bize canan ellerinden. Nesimi feyzi akdestir bahri cudun. Havadisten mukaddestir vücudun. Cemali zat-ı âlâdır şuhudun. Haber ver bize canan ellerinden. Eğer bir can ise hüsnü

Nice bin can onun olsun fedası. Niyazi'nin kadimi aşinası. Haber ver bize canan ellerinden. Haber ver bize canan ellerinden.

Bu güzel şiirle adeta Canan ellerinden haberler aldık. Çok teşekkür ediyorum Milat Hocam ve güzel eşliği için Ercan'a da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şiirin etkisini kat be kat arttırdı Ercan'ın bu güzel icrası. Şimdi programımıza müzikle devam ediyoruz. Niyazi Mısri'nin en çok bilinen sözlerinden bestelenmiş bir ilahi seslendireceğiz. Pek çok izleyicimizin bildiğini düşündüğümüz bu ilahinin ilk mısra şöyle: derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Buyurunuz sevgili dostlar.

TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programında bu hafta Niyazi Mısri'nin rehberliğinde bir aşk yolculuğuna çıktık ve kendisinin aşkı şiirle anlatımını sizlere sunmaya çalıştık. Gelecek hafta yine başka bir şairin rehberliğinde başka bir yolculukta buluşmak üzere saygılarımızı sunuyoruz. Aşkla kalınız.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

Efendim, üç yerde sabırlı olmamız gerekiyor. İbadette, nefse karşı tahammülde, belalar ve musibetlerde. Zira sabır dikeni gül, yokuşu düz, zehri bal eyler. Kur'an-ı Kerim'in Asr suresinde sabrın ne denli önemli olduğu şöyle vurgulanır. Asr'a yemin olsun ki insan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Sabır, sevincin anahtarıdır. Semavi hisler, ilahi aşkın etrafında toplanmış bizleri ilahilerle kucaklaştırıp sohbetle doyuruyor yüreklerimizi. Bu misafirlikleri beklemek çok zor geliyor ama aşkı seven gönüllerimizle biz de sabra sarılıyoruz en çok. Merhaba efendim, Semavi Hisler başlıyor. İyi ki tekrar merhaba.

0: Efendim, tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok kıymetli. Kemal Faruk, hoş geldin sevgili
1: hoş bulduk,
0: Kemal.
1: Eyvallah.
0: Ağzına sağlık öncelikle.
1: Çok
0: senin eserinle başladık. Sohbet itibariyle de bir metafor üstünden böyle yola çıkalım istiyorum. Kalbimiz çok büyük bir coğrafyaya sahip. İçerisinde hırs, haset, sabır, şükür, tevekkül ve daha nice kentler var o coğrafyada. Lakin başkenti aşk. Şehri aşkın sakinlerine bakıyoruz. Orada Hazreti Yunus, Hazreti Hacı Bektaş Veli, Hazreti Mevlana ve daha niceleri var. Onlar neyi bulmuşlar o kentte ki ölümsüzleşmişler?
1: Onlar her şeyden önce aramışlar.
0: Eyvallah.
1: Malum

0: her arayan bulamaz ama bulanlar mutlaka arayanlardan çıkar. Bugün iyiliğiyle de kötülüğüyle de anılan çok insan var. Mühim olan hangi hasletle anıldıkları.
1: Anıldığın.
0: Hazreti Yunus bir dizesinde çok güzel ifade eder. Der ki hepsinden iyice bir gönüle girmektir der.
1: Eyvallah. Şunu mu demek istiyorsun? Biz yolda olalım. Biz arama yolunda olalım. Nasip zaten haktan. Doğru mu?
0: Aynen öyle.
1: Eyvallah. O zaman hemen bir esere daha girelim mi?
0: Eyvallah.
1: Eyvallah. Buyurunuz.

0: ettirelim. Saatler ilahi aşk için doluyorsa ömür anlamlı. Diğer türlü çok yaşamışsın, bir anlamı yok. Ancak denir ki vakit nakittir. Sence de vakit nakit midir?
1: Vakit hayattır.
0: Eyvallah.
1: Rabbimiz asra yemin olsun ki insanlık hüsrandadır buyurur ve asır kelimesinin de ömre karşılık geldiği söylenir.
0: Eyvallah.
1: Yani buradan da anlarız ki ömür kıymetli, vakit kıymetli, zaman kıymetli. Söylediğin gibi vakit aslında ömür ilahi aşk için kalp atıyorsa kıymetli.
0: Haliyle bir anlamı var.
1: Şöyle bitirmiş olayım. Ömrünü, gönlünü ilahi aşkla dolduranlara ne mutlu.
0: Ne mutlu. Eserle buna bir
1: taçlandıralım.
0: Taçlandıralım.
1: Eyvallah.
0: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık Kemal'cim.
1: Eyvallah, var olasın.
0: Bu eser senin bir besten.
1: Evet,
0: Temenni
1: söz müziği
0: isminde.
1: Bana ait. Evet.
0: Nasıl çıktı, ne zaman çıktı, ne kadar oldu? Biraz bize anlatır mısın Temenni'yi?
1: Rabbimizin rahmetini, istikamet üzere olmayı, sırat-ı müstakim üzere bir hayat sürebilmeyi aslında diliyoruz Rabbimizden.
0: Diliyoruz.
1: Rahmetindir tek temennim diye. Çünkü Rabbimiz bizim esirgemese, muhafaza etmese aslında ya, halimiz nice,
0: nice olur. Değil mi? Şu çok enteresan bir konu değil mi Çağrı abi? 8 tane nota var. Besteyi ben yaptım. Aslında sen yapmadın. O sana nasip oldu. Çünkü
1: İlham edildi,
0: o 8 ses bütün insanlık için, bütün kainat için var. Doğru değil mi? Dolayısıyla bu bakış açısıyla bu lütfu şükürle taşlandırmak gerekir. Doğru mu
1: ister? Ne mutlu. Çok
0: ne
1: güzel
0: mutlu.
1: İzah ettin ve
0: eyvallah,
1: gerçekten bir nasip meselesi.
0: Kesinlikle
1: bir
0: öyle.
1: Eser üretebilmek, yazabilmek, besteleyebilmek ve Rabbe hamdolsun. Hani sorarlar ya nasılsın diye, layık olduğumuzdan çok daha iyiyiz gerçekten. Yani bu kadar nimetler içerisinde ve bu kadar yorgunluk, koşuşturmaca içerisinde işte böyle bir eser ardımızda bırakabilmek ne kadar kıymetli.
0: Ne kadar kıymetli değil mi? Hadi bir eser daha yapalım.
1: Eyvallah, yapalım.
0: Eyvallah, buyurunuz.

0: Ağzına sağlık Kemal'cim. Çok teşekkür
1: Eyvallah.
0: ederiz. Her güzelliğin sonu olduğu gibi programımızın da artık sonuna geldik. Ben geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.
1: Eyvallah.
0: Son programa yönelik cümlelerini de senden rica ederiz.
1: Çok kıymetliydi bu güzel
0: Eyvallah.
1: ortamda bulunmak. Üstadlarla, seninle birlikte bir
0: Eyvallah.
1: dost meclisi aslında.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle
1: Umarım
0: öyle.
1: izleyicilerimiz de istifade eder ve bizler de istifade ederiz. Burada
0: İnşallah.
1: bulunmaktan gerçekten çok mutluluk duydum. Teşekkür ediyorum davetin
0: Eyvallah, biz
1: için.
0: teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Efendim, elbette zor zamanlar yaşayacağız ömrümüzde. Hastalıklar göreceğiz. Sevdiklerimiz Allah'a kavuşurken içimiz burkulacak, canımız yanacak. Fakat Yaradan'ı sığınıp hayır dilemeliyiz. Her şerde bir hayır olan şu dünyada bizim de akıp giden ömrümüzün en büyük hayrı sabırdır. Bakara suresinde Cenab-ı Hak bizlere, ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir diye buyurur. Evet, bize yine bekleyişin yolları göründü. Böyle güzel vakitleri beklemenin de tadı elbette bir başka. O yüzden beklediğimize de şükredip ayrılıyoruz yavaşça birbirimizden. Huzurla ve neşeyle kalın efendim. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.
1: Yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarını muazzam bir şekilde iç içe geçtiğine yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinleyebilirsiniz.

0: Urfa'nın müziği çok merak ediyorum.
1: Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik anlayışı var. Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor.
2: Kalkma kullanayım, selamın kesme benden, aman, aman.
3: Türkiye'yi dinliyorum, Pazar TRT Müzik'te.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

Marmaray'da ya da sokakta müzik yapmanın tabii ki zorlu yanları var. Ama benim için, yani benim açımdan artıları da çok fazla. En başta mesela teçhizatı taşımak çok büyük bir külfet, bayağı ağır. Hanımefendi olarak zorlanıyorum ama özgür müzik yapabilmenin verdiği keyif her şeyi unutturuyor. İstediğim müziği yaparak kazancımı elde etmek, o da tatlısı oluyor işin.

0: Belki de en güzeli böyle.
1: Zinnuri Alsancak, İstanbul'da oturuyorum. Yaklaşık 6 yıldır sahne alıyorum. Bunun son 3 yılda Sokak ve Marmaray'da ilerledi. Daha özgür müzik yapabilmek adına bu mecraları tercih ettim. Hiç pişman olmadım. Çok mutluyum.

Müzik benim için aslında hem var olmayı hem de yok olmayı ifade ediyor. Aslında şarkılar benim kendimi bildim bileli sığınağım. Beni temsil eden, temsil ettiğini düşündüğüm değer benim hayatımda.

Repertuarım bir hayli geniş. Yaklaşık yani bildiğim kadarıyla 3000 civarında. Yememişim, içmemişim. Şarkı biriktirmişim. Kendimi bildim bileli. Daha çok eskiler, nostalji, 90'lar, 45'likler ve alternatif çok seviyorum, tercih ediyorum. Türkçe rock da aynı zamanda.

bizim aylık programlarımız var. Hangi günlerde müzik yapacağımız belli. Bir koordinatörümüz var. Onun eşliğinde belirleniyor bu çalışma saatlerimiz. Yani müzik yapacağım yere gidiyorum, kuruluyorum. Yaklaşık 3 saat civarı bir performans sergiliyorum. Yeterli de oluyor. Sonrası zaten biraz yorgunluk oluyor ses içinde, beden içinde. Sonrasında toparlanıp tekrar aynı şekilde. Yani haftanın 5-6 günü performans sergiliyorum.

0: Teşekkür ederim.
1: Beş kadın var hayranlık duyduğum. Ben de çok büyük yere sahip. Yani o beş kadından ayrı ayrı içimde parçalar var. Bir numarada Sezen Hanım var. Kendisini, yani kendisini çok seviyorum, tarifsiz. Hatta kızı gibi hissediyorum. Onun gözlerine baktığımda ben göz görmüyorum, daha ötesini görüyorum. Yıldız Tilbe var o beşte. Aysel Gürel var, Nazan Öncel var ve Şebnem Ferah var. Tabii çok hayran olduğum sanatçı var. Ama ilk beşi böyle. Yani Sezen Hanım'a çok fazla hayranlığım mevcut. Repertuarımın birçoğunda zaten Sezen Aksu şarkıları oluşturuyor, öyle söyleyeyim.

Yani 5 yaşından beri şarkı söylüyorum. Aslında okuduğum alan bambaşka. Konservatuar okumadım. Sadece şan eğitimim var. Şimdi de işte piyanoyla beraber temel müzik eğitimi, armoni vesaire öğreneceğim. Çünkü 200'ün üzerinde şarkı sözüm var ve onları acilen bestelemem gerekiyor. Yani müziğin benim hayatımdaki yeri çok büyük. Benim olumlu ya da olumsuz anlamda psikolojimi tamamen dengeleyen şey müzik. Yani dinlediğim müziklere o yüzden çok özen gösteriyorum.

0: Çok sağ olun. Ellerinize sağlık.
1: O günkü okuyacağım şarkılar aslında tamamen ruh halime göre seçiliyor. Ben seçiyorum yani. Bazen de mesela çok modum düşük oluyor ama insanların bana verdiği güzel enerjiyle ben ayağa kalkıyorum. Bir bakıyorum derdimi unutmuşum. Beraber hüzünlenip beraber sevinebiliyoruz ve çok yoğun bir enerji alışverişi var aramızda dinleyen.

müzikal yolda en büyük destekçim annem ve ilk günden beri. Yani herkes bir önyargıyla yaklaştı. Ailemde, sülalemde ciddi sıkıntılar yaşadım. Ama annem her zaman inandı ve hep yanımda oldu. Allah ondan 1000 kere razı olsun. Sesim için bir şeyler yapar. Ben çalışırken çok yoruluyorum. Ayakta da çalışıyoruz, yük taşıyoruz vesaire. Böyle kaplarda yemek getirir. Ben nereye gidersem o da sağ olsun desteğini esirgemez. Bu anlamda anneme buradan teşekkür etmek istiyorum kendisine huzurlarınızda. Anneciğim iyi ki varsın.

Çok sağ olun, teşekkürler. Annem burada. Müzik yolculuğuma başlayalı 6 yıl oldu. İlk günden beri hep destek. Huzurlarınızda kendisine teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız.

sadece sevmek yetmez. Emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur. Nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

Açılacağım diye büyük bir heyecanla bekliyordum. Bugün gerçek oldu. Çok farklı. Yani herkes için bir şey vardır hayatında olmazsa olmaz ama ben yolculuğumun, hikayemin hepsini neredeyse klarnetime borçluyum. 3 yeni değişiklikle tasarım ekleyerek dünya çapında bir enstrümana yeni bir boyut kazandırmış oldum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

0: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayan alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz var olsun. Doğudan Sesler programımıza ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, hoş geldiniz efendim, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bu toprakların bir evladına, ekranlardan, gerek radyodan, kendisini her daim zevkle, büyük bir keyifle dinlediğinizi, izlediğinizi bildiğimiz, o güzel, o yanık sesiyle türkülere hayat veren benim 35-36 yıllık dostum, arkadaşım, canım kardeşimi bugün burada ağırlıyoruz. O güzel alkışlarınız efendim Yıldırım Budak için olsun.
1: Gel.
2: Hemen iki kelam edelim.
0: Tabii. Çok teşekkürler.
3: Kardeş hoş geldin.
1: Ben de çok çok teşekkür ederim. Hem TRT Müzik ailesine, hem karşıdaki konuklara, hem ekran başındaki bizi izleyen bütün kıymetlilerimize. Ve sana çok teşekkür ediyorum.
3: Biz teşekkür ederiz baba.
1: Güzel okuyan bir arkadaşımla birlikte meşk etmek benim için çok büyük keyif olacak. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Alkışlarımız Yıldırım Budak için olsun. Kardeş yerimize geçelim.
1: Olur, nasıl istersen.
3: Haydi gel şöyle. Döndük. Çok şükür. Çok da fazla sohbet edebilme şansımız olmadı efendim. Provalar da böyle bir bayağı bir meşakkatli geçtiği için gerçekten bir hasbihal edemedik.
1: Vallahi şimdi zannediyorlar ki bunlar çıkıyor işte saz çalıyor söylüyorlar. Güzel olsun diye sabahtan beri uğraşıyoruz. Herkesin gönlüne sağlık.
3: Eyvallah. Bir yola revan olalım mı? İlk eserimizi alalım.
1: Başım gözüm üstüne buyurun.
3: Başın gözün güzeller gözün olsun. Alkışlarınız Yıldırım Budak için olsun efendim.

0: İkisi de aynı okudum ya.
1: Sesine soluna sağlık kardeş. Ömrüne bereket.
2: Eyvallah da defteri ters tutmuşlar. Baştan okuduk.
1: Hiç problem yok. Efendim 35-36 yıl oldu mu Yıldırım? Biz sen dedin ya programda provada. Vallahi, aynı anda denize atıldık dedin ya.
2: Aynı denize atıldık.
1: Aynı denize.
2: Bu benim peşimden geldi ama söyleyeyim. Hani kılavuzu şey ne? Kılavuzu karga olan mı?
1: Estağfurullah ya öyle.
2: Vallahi biz bir sınava girdik. İkimizi de birinci ettiler o zaman. Benim kardeşim de o zamandan beri dostuz.
1: Evet.
2: Allah
1: 36 yıl olmuş efendim.
2: 35-36 sene oldu.
1: Evet. Camiadaki en eski belki diyebilirim tanıdığımdır.
2: Ama o günler güzeldi.
1: Tabii. Ya her geçen gün arıyoruz.
2: Evet. Evet.
1: Yani vaziyet o vaziyet.
2: Galiba yaşlandık Tuncay Baba.
1: Daha etme eylem oralara hiç girme zaten. Boş ver. Ne diyeceğim?
2: Ama herhalde sen bir 80'e kadar okursun öyle geliyor bana. Amcama çekersen valla.
1: Ya öyle yaradanın işine bilimli kurban olurum. Bilmiyoruz artık. Allah evet, ömrü versin.
2: Allah sağlıklı saat ve ömür versin herkese.
1: Allah senin de canına sağlık
2: eyvallah,
1: versin kardeş.
2: Benim, eyvallah.
1: Böyle güzel yanık yanık okuyan, keyifli okuyan, aşkla okuyan. Hani kaç kişi kaldı bilmiyoruz ki. Kimsenin de hani emeğine halal getirmek istemeyiz ama başkası

0: Babacım sen.
1: Eyvallah abim, çok teşekkür ederim.
0: Ömrüne bereket olsun.
1: O sizin
0: olsun.
1: Başkalığınızda.
0: Estağfurullah.
1: Eyvanınıza davet ettiniz ya. Demek ki başkalığınız.
0: Keyif, keyif Yıldırım, keyif, keyif. Eyvallah. Kardeş burada peçeteler hemen burada. Su da bu hemen sağ tarafında. Ala geyik de yolda.
1: Ala geyik yolda mı? Okey.
0: Hadi, hadi canlarım. Efendim alkışlarınız Yıldırım Budak için olsun.

0: Ağzına sağlık kardeş.
1: Eyvallah. Kimsenin elleri dert görmesin. Çok teşekkür ederim.
0: Valla herkes huşu içinde dinliyor. Hani böyle bir şey olur ya, kara delikte kaybolmak gibi. Alkışlamanın ötesinde bir vaziyet. Dadaş.
1: Benim kara deliğime yakalanmasınlar, kor olurlar valla.
0: Tamam, hayır. Canım benim ya. Yıldırım, kaç senesin Erzurum'dan ayrıldın sen?
1: Tüncay Can, ben buralıyım. Yani burada doğdum. Evet, aslında 12 yaşlarına kadar. Ondan sonra körler okulu için Antep'e yatılı gittim.
0: Antep'te.
1: Antep'te. He.
0: Ha, 10 yılda orada. Senin acıyla da aran iyidir. Kebaptan acıyla.
1: Acıyla da aram iyi. Acımaza ses kısmasa iyi.
0: Değil mi?
1: Tabii. Ondan sonra Ankara'da işte birlikte o karşılaştığımız maçtan. Evet. Bu zamana da Ankara'dayım. Allah sesimizi rızk etti. Çocuklarımıza rızk etti.
0: Ne mutlu.
1: Yani iyi ki de o günler olmuş. Bize güven kazandırdı. Yine de tabii bütün mezarlarımız burada. Sıla-i rahim yani, yapıyoruz. Senin sayende geldik, babayı da ziyaret ettik.
0: Estağfurullah kardeş, ne münasebet. Biz çağırdık, sen de lütfettin. Bizi kırmadın.
1: Başım geldi. Her zaman. Başım. Yeter ki Allah sağlık versin.
0: Amin, amin. Sen nefeslene dur. Ben bir kıta uzunama okuyayım. Tabii. Onu peşine de bir memleket türküsü okuyayım. Ondan sonra bir Leyla'mız var, dinleyeceğiz. Bir nefeslen efendim. Hatta ölüm yıldönümü merhum özür dilerim. Neriman Altındağ Tüfekçi hocamızın kaynaklık ettiği, daha doğrusu kulaklarımıza ilk onun sesinden nakş olmuş bir uzunamamız var. Kelkit'in altı bağlar, kar yağar, seki bağlar. Oğul diyor Muratlı Murat almış, Muratsız her gün ağlar. Onu okuyalım, sonra da yola revan oluruz efendim.

0: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Kardeş geldim. Geldim. Nefeslendim.
1: Gönlüne soluklu. Sağlık. Ne abi, güzel oldu vallahi.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ya şimdi çok güzel sevgili konuklar, değerli izleyenler. Çok güzel bir eser var. Leyla diye. Bir metafor olarak Leyla biraz enteresan. Yani işin hem tasavvufi yönü var, hem aşkı tarif eden en yalın, en net öznelerden biri aslında Leyla.
1: Leyla yani, bir de gece demek biliyorsun.
0: Tabii Leyla. Yani Leyla'yı tarif etmeye, anlatmaya başladığın zaman o kadar çok yönlü, o kadar dallı budaklı bir konu ve mevzu ki. Ve Leyla konu edilen eserlerin hepsi de böyle çok alımlı, çok güzel, böyle çok keyifli eserler.
1: Hepsi de şey, serzeniş.
0: Hem de
1: yani,
0: nasıl?
1: Hiç böyle yani oh özlem, Leyla yanımdasın canım, mutluyum diye bir şey yok. Hep Leyla'ya tabii. Da sitem.
0: Evet.
1: Hayata da kendine de sitem. Aynen. Hep böyle.
0: Şimdi çok güzel bir Leyla var efendim. Şimdi onu dinleyeceğiz. Hele Leyla diyor. Hele sen Leyla. Benim başıma Hele ne Leyla. İşler açtın. Senin için ıssız çöller açtım. Ahtı peymanın da ikrarsız çıktın diyor. Evet. Yine serzeniş var baba. En güzel de senin sesinden olur bu.
1: Eyvallah, eyvallah, çok teşekkür ederim.
0: Haydi canlar.
1: Buyurun arkadaşlar.
0: Alkışlarınız Yıldırım Budak için efendim.

0: Eyvallah.
1: Şimdi ne demek lazım bilmiyorum ki.
0: Valla Leyla'sı uzak olan düşünsün. Ne diyeyim ben?
1: Leyla.
0: Eyvallah Leyla.
1: Leyla'sı var diye Mecnun'un. Böyle Mecnun gezerin ne diyor, elbet bir Leyla'sı var.
0: Tabii.
1: Leyla çok derin ve çok fena bir mevzu. Sesine soluna sağlık olsun. Efendim. Doğu'nun şark bülbülü. Celal Bey. Celal güzel ses. Babam anlatmıştı, 58'de dedi geldi Erzurum'da. Konser verdi. O zamanlar işte televizyon vesaire yok. Kimseyi sima olarak tanımıyor. Dada sinemasında konser evet. verecek. Bir adam çıktı diyor elinde cümbüşüyle. Açış yapmaya başladı. Herkes bekliyor ki işte açış bitecek. Celal Bey türkü okuyor okuya gelecek. Açışı bitirip çimen yerden, çimen yerden su çıkar, çimen yerden diyor. Girmesiyle diyor babam Dada sineması yıkıldı. 58'de. Efendime söyleyeyim 2-3 gün bildiğim kadarıyla burada refakat etmiş. Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okumuş. Kendisine sormuşlar Erzurum ve Diyarbakır için ne söylersin üstad diye. Bir anne karnındaki ikiz bebekler gibi demiş. Hem musikisi benziyor hem örfü, ananesi, adetleri.
0: Tabii ya Mükerrem amca ben o bir yerde bir sohbetine katıldım. Celal Güzel Ses'le ilgili. Dedi dadaş bir evliya gibi geldi üstümüze düştü diyor. Biz
1: tabii.
0: O zaman dedi makara bantları dedi teyp şey yaptık hepsini hazırladık. Bir kelimesini bile kaçırmamak için.
1: Tabii çok büyük usta.
0: Evet.

0: Yani bir Diyarbakır ağzıyla efendim, yöresel ağızlı
1: Diyarbakır,
0: bir,
1: Elazığ karışık
0: tabi
1: ağız
0: tabi
1: okuyorum
0: tabi,
1: yani.
0: yöresel bir eseri seslendirdiği gibi bir İstanbul Gazelhan gibi İstanbul üslubu ile de klasik üslupla da gazel okuyabilen yetişmiş ender üstatlardan biriydi. Makamı mekanı cennet olsun, nur
1: Amin.
0: içinde yatsın ve
1: Amin.
0: tüm
1: Amin.
0: ustalarımızı
1: Amin.
0: lafı uzattık. Dolayısıyla Celal Güzel Sesler, onu iade edelim. Ağlama yar okuyalım baba.
1: Olur, nasıl istersen.
0: Heh. Ağlama yar ağlama, mavi yazma bana, mavi yazma tez solar. Ciğerimi de ağlama diyor.
1: Evet.
0: Hadi buyurun.

0: Ağzına sağlık kardeş.
1: Senin de ağzına sağlık kardeşim.
0: Yıldırım canım benim ya. Efendim TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani stüdyosundan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da program başlarken dedik ya canlı olarak izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımız devam ediyor. O ki Aşık Yaşar Reyhani stüdyosundayız. Reyhani Baba'yı da bir yad edelim.
1: Değil mi? Evet.
0: Hem de Yıldırım Budağ'ın sesinden yad edelim.
1: Ben mi okuyayım?
0: Sonra olsun. Nasıl yine yanık ustadan. Yanık koku babam.
1: Başım gözüm
0: üstü. Ciğer dağlayan.
1: Reyhani Usta'dan sakın dağlar gibi yüceyim deme. Zaman gelir etrafın kar olur. Kış gelir yaz gelmez diye gam yeme. Her kışın sonunda bir bahar olur.
0: Hoş. Haydi bakalım. Arkasından da şey Mulis Akarsu Usta'ya yad edelim mi?
1: Olur. Hemen arkasından Mulis Akarsu'dan yine güzel bir kendine has bir türkü. Yorulmuşsun dünya, eski kızın kalmamış
0: diyor. Kalmamış diyor değil mi? Hadi bakalım. Hadi buyurun canlar.

0: böyle şöyle bir sarılacağım. Nerede tutamıyorum seni ya.
1: Eyvallah. Eyvallah.
2: Ömrüne bereket ya. Arkadaş. Taze karlar diyor yağmış karın üstüne. Bülbül figan eder gülün üstüne. Dediler ki yar yağ deller almış. Daha iflah olmam bunun üstüne. Buyurun canlar.

0: Efendim, hani çok muhabbet tez ayrılık derler ya, maalesef programın sonuna geldik.
1: Geldik mi?
0: Ben sana demedim mi çabuk bitiyor diye?
1: Daha yeni başladık. TRT'nin
0: Estağfurullah
1: bütün
0: baba.
1: yapımcılarına söyleyeyim. Bu türkü programlarını az program veriyorlar bize ya. Ben söyleyeyim yani.
0: Söyle kardeş, bir daha söyle.
1: Böyle bir...
0: Töreli diyorsun, bir töreli.
1: Vallahi bak ciddi söylüyorum. Hani ne oldu, iki türkü söyledik ya.
0: Kaç, iki tane. Efendim. Ekranları başındaki değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan kıymetli konuklarımız. Evvela çok teşekkürler ediyoruz.
1: Bütün yüreğimle senin yanında olmaktan keyif aldım.
0: Oy,
1: bunu herkesin
0: oğlum,
1: bilmesini istiyorum. TRT'ye, bilmiyorum, ailesine, saz arkadaşlarıma, kardeşlerime, buraya kadar bu kış günü buraya gelen bütün dinleyicilerimize, ekran başındaki nenelere, dedelere, kardeşlerime, bacılarıma selam olsun. Memleketimde olmaktan, burada olmaktan çok keyif aldım.
0: Var olasın.
1: Eyvallah.
0: Ömrüne bereket olsun. Hadi kavurma koyalım tasa.
1: Hadi be Erzurum'un kavurmasını.
0: Hadi bakalım.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün çok sevilen bir ismi ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hayırlı olsun
0: Nasılsın?
1: programın.
0: Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Sağ ol. Nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iman gittikçe güzelleşiyorsun Elif.
1: Teşekkür ederim. Tabiyesin.
0: Maşallah
1: Selamun
0: diyelim.
1: aleyküm.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Sen de çok şık görünüyorsun bu arada.
0: Çok sağ ol. Ya birkaç tane böyle soruyla başlamak istiyorum. Tabii ki o güzel sesini duymak istiyoruz ama yaptığın eserlerde biraz türkülerden pop'a geçiş görüyoruz. Daha geleneksel sound'la coverlıyorsun, harmanlıyorsun şarkılarını. Neler hissediyorsun ve düzenlemelerde nasıl müdahalelerin oluyor merak ediyorum.
1: Dediğin gibi geleneksel müzikle başladım ama eğitimimin arasında tabii Batı müziği eğitimi de var. Türkülerle ön plana çıkmış bir kariyer ama artık daha çok yorumculuğumu göstermek istediğim bir yola girdim. Yaklaşık 2 yıldır sadece yeni şarkıları seslendiriyorum dijital platformlarda. Ama sahnelerimde, katıldığım programlarda yine türküleri söylemeye devam ediyorum. Hissiyat olarak aslında beni yakalayan şarkıları okuyorum. Öyle bir süreçteyim. Bu bir türkü de olabilir, bir türkü bestesi, türkü formunda bir beste de olabilir, şarkı da olabilir. Deniyorum, keyif alıyorum
0: Çok da
1: sürecin
0: güzel
1: olduğundan
0: oluyor.
1: dolayı. Bu şekilde.
0: Peki, yani söylediğin şarkılarda düzenlemeleri çok dahil oluyor musun? Yoksa daha çok aranjör mü yapıyor bunu?
1: Yani aranjör yapıyor ama aranjörü de ben seçiyorum tabii. Hem şarkıya uygun, mesela sound'la ilgili bir şey istiyorsam onu o kişiye götürüyorum. Daha arabesk bir şey istiyorsam farklı bir kişiyi tercih ediyorum. Mutfağında olmak keyif veriyor. Ama çok müdahale etmemeye çalışıyorum. İlk başta özellikle etmiyorum ama sonrasında ediyorum.
0: Yoğun şekilde stüdyoda vakit geçiriyorsun diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Peki bu güzel şarkıları nasıl buluyorsun?
1: Aslında çoğu geliyor bana.
0: Ama
1: Hissiyat.
0: içlerinden seçmek
1: Evet.
0: de bir kabiliyet olsa gerek değil mi? Hani bir nokta atışı yapmak.
1: Yani aslında şöyle hissetmem gerekiyor. Hissettiğim şeyi bulduğum zaman geçirebiliyorum karşıya. Sende de

0: Öyle yani, sana da bir şarkı geldiğinde sen bir de kendin de yazıyorsun. Hissetmek lazım. Sesime yakıştırmam lazım. Biraz zaman geçirmem lazım o şarkıyla. Doğru da formu bulunca bence bir başarıya ulaşıyor.
1: Kesinlikle öyle. Kaçsam gitsem de onlardan biri aslında. Dillere pelesenk olmuş durumda şu anda. Onu senden alabilir miyim?
0: Tabii ki. Bir Hüseyin Mehmetoğlu bestesi. Düzenlemesini de Kerem Aktağ yaptı. Şimdi yeni bir şarkı da hazırlıyoruz onunla birlikte. Bu da dediğin gibi çok sevildi. Şimdi sizler için okuyayım.

0: çok güzel bir şarkı, çok da yakışmış bence sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
1: Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Türk halk müziğiyle yollarının nasıl kesiştiğini merak ediyorum. Aslında aileden kalma, oradan bir kulak dolgunluğu olduğunu biliyorum ama sen nasıl sevdin?
1: Aslında bunun için bir yaş söyleyemeyeceğim çünkü hep içindeydim. Annem zaten sürekli söylüyordu. Anneanne ve babaannemlere ziyarete gittiğimizde, orada da misafirlerimiz geldiğinde hemen bir bağlama çıkardı. Dedem de zaten Karadeniz kemençesi de çalıyor. Hemen kadınlar da türkü söylerdi. Böyle bir ortamda büyüdüğüm için yaş hatırlamıyorum ve dolayısıyla benim de merakım

0: oluşmaya başladı çok küçük yaşlarda. Sonra bağlama eğitimi almaya başladım. Sanırım 6 yaşlarındaydım ya, özel bir hocadan. Sonrasında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na başladım. Orada 4 yıllık bir eğitim aldım. Sonra Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne devam ettim. Türküler hep hayatımdaydı ama tabii Batı müziğini de hayatıma bir şekilde koymuş oldum. O şekilde devam etti.
1: Muhteşem. Peki bu bağlamayı evde kim çalardı daha çok?
0: Aa, çok dayım.
1: Misafirler geldiğinde.
0: Dedem çalar. İki dedem de çalıyordu. Dayım da çok çalıyor.
1: Müthiş. Benim de babam bağlama çalar.
0: Evet. Çok tatlı. Sen de güzel türkü okuyorsun bu arada.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de türkülerle büyüdüğüm için biraz işte annem, babam Türk sanat müziği, Türk halk müziği korosuna giderdi. Ben de 7 yıl kadar böyle onlarla gidip gelme fırsatı buldum. Bir kulak dolgunluğu oldu tabii ki. Geçmişten bugüne uzanan müzik yolculuğunda seni en çok etkileyen anı nedir? Hangisidir böyle? Yani şurama çok dokundu dediğin belki de.
0: Aslında birçok var ama ilk aklıma gelenler mesela yıllar sonra üniversitede hocam olacak kişi Profesör Erol Parlak, onunla 8 yaşında tanışmıştım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın konserine gelmişti. Annemin de orada bir solosu vardı. Erol Hoca da o gün orada ikinci bölümde o performans göstermişti. İnanılmaz etkilenmiştim ve yıllar sonra hocam oldu mesela.
1: Müthiş. Annenin de sesi güzel o
0: Annem de
1: zaman.
0: sesi güzel.
1: Buradan çok sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Ellerinden öperiz. Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
0: Çok fazla yorum var. Düşünmem lazım bunu. Yine aklıma ilk gelenlerden bir tanesi. Ses rengimden kaynaklı galiba. Mesela bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan etkilenmiştim.
1: Gerçekten dingin ve duru bir sesin var. Peki hangi şarkıyı diyoruz senden?
0: Akustik Renkler diye bir seri yapmıştık biz. Yaklaşık 10 tane şarkı vardı. Şimdi onun ikincisini de çektik. Onlar da yavaş yavaş yayınlanmaya başlayacak. Orada ilk şarkılarımızdan bir tanesi Bir Melih Görgün bestesi.
1: Çok da güzel bir şarkıdır.
0: Evet,
1: Çok da
0: onu da
1: güzel yorumladın.
0: teşekkür ederim. Şimdi onu okuyacağım.

0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Güzel seslendirmişti. Gelih Görgün'e de çok çok selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Bizim daha böyle gençlik yıllarımızın bence çok kıymetli bir şarkısıdır 14 Bar.
1: Daha çocukluk diyebiliriz bence.
0: Bir tık. Evet, belki. Şöyle
1: 2006 diyebiliyorum ben. Baya
0: 10 yaşında
1: evet.
0: işte.
1: Çocuk yaşlarında
0: Aynen
1: çok
0: öyle.
1: güzel bir şarkıydı o dönemde.
0: Kesinlikle. Peki bu şarkıyı dinlerken böyle hep sana aynı yerden dokunuyor. Biraz böyle hüzünlendiğini de sanki görüyorum. Çok duygu olarak şarkının içine giriyorsun.
1: Evet, bence sözlerde kesinlikle o hissiyat var ama melodisinde de böyle biraz yürümede olduğu için şu hareketleri falan yapıyorum. Bazen bana kızıyorlar bununla ilgili. Hani slow şarkıda hareket ediyorsun artık o oturmuş benim iç ritmime oturmuş diyelim.
0: Kesinlikle öyle. O zaman tekrar bir şarkı dinleyelim. Bu sefer ikimizden olsun.
1: Tamam. Ne okuyoruz?
0: Sürpriz.
1: Tamam.
0: Evet, sürpriz olsun.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Senin de öyle. Büyük usta Yıldız Tilbe'ye de buradan saygılarımızı gönderiyor olalım. Şimdi güncel hayatınla sahnedeki Elif'le aranda böyle fark var mı? Yoksa her ikisinde de evet aynıyım diyebiliyor musun?
1: Benzer yanlarım var ama tabii sahne başka bir durum. Orada hep özenli, şık, daha olmaz. Oraya yakışan şekilde durman gerekiyor. Evde tabii ki daha rahatım. Ama benziyoruz ya.
0: Aslında çok spor da giyiniyorsun normal hayatında ama sahnede çok şıksın, çok
1: Evet, evet.
0: güzelsin.
1: Seviyoruz, güzel hazırlanıyoruz. Güzel bir ekibim var, şanslıyım bu konuda. Hep şık çıkmaya çalışıyorum, evet.
0: Peki, sorularımıza devam ediyoruz. Türkülerden aslında sana çok fazla soru sormak istiyorum ama böyle sürekli dinlediğin böyle üstatlardan, ustalardan kim vardır böyle işte açarım uzak diyarlara giderim dediğin?
1: En çok Neşet Ertaş. Evet, hep onu açıyorum.

0: Türküsünü çok seversin.
1: Ay çok zor sorular soruyorsun. Hepsini çok seviyorum ama şu an aklıma gelen Cahilim Dünya'nın.
0: Defalarca söylediğini tahmin ediyorum.
1: Evet, çok okuyorum. Sahnelerimde de okuduğum türkülerden bir tanesi.
0: Böyle söylerken sahnede ya da kendi başına kaldığında boğazına düğümlenen bir şarkı var mı? Hatta o yüzden belki söyleyemediğin.
1: Yok, olmuyor öyle bir şey. Tamamen müzisyen durumuyla baktığım için okuyorum yani. Öyle bir engellemiyorum kendimi. Ama Aşk Başımda Bela'yı okurken biraz öyle hislerim oluyor. Çok severek okuyorum. O da yaklaşık bir yıl oldu galiba çıkaralı şarkıyı. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
0: Peki bugünkü Elif Buse, ilk sahneye çıkan Elif'e ne söylemek isterdi?
1: Kendine güven, her şey çok güzel olacak derdim.
0: Çok heyecanlanmış mıydın? İlk sahneni hatırlar mısın dün?
1: Tabii. Ya mikrofonu bırakmıştım hatta. Ama çok küçüktüm.
0: Neredeydin?
1: Kocaeli'de herhalde öğretmenler eviydi yanlış hatırlamıyorsam. Mikrofonu elime verdiler. Ben mikrofonu bırakıp gittim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, çok küçüktüm ama.
0: Ama sonra söyledin zaten.
1: Evet. Şimdi bazen konserlerime küçük yaşta birileri geliyor. İnanılmaz özgüven. Harikalar yani. Mikrofonu alıyorlar, işte şov yapıyorlar, dans ediyorlar falan. Ben öyle...
0: Küçükken de biraz daha çekimserdim, evet. Peki senden güzel bir şarkı dinleyelim mi? Birlikte söyleyelim.
1: Tamam, birlikte söyleyelim. Bu da sürpriz olsun.
0: Tamam, biraz.

0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık efendim.
1: Teşekkür ederim, senin de öyle.
0: Sağ olsunlar. Çok güzel şarkılar seçtiğini biliyoruz. Az önce de konuştuk. Peki kendi şarkılarını ne zaman bizlerle buluşturacaksın? Biraz karaladığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ama ne zaman dinleyeceğiz?
1: Çok beğenmiyorum. Şimdi geliyor, besteler çok iyi. Ben kendi bestemi yanına koyuyorum ve yetersiz buluyorum. O yüzden de layık bulmuyorum. Hatta bununla ilgili bir eleştiri aldım. Yani buna karar sen verme. Bunu iyi bir besteciye dinlettiğindeki yoruma göre hareket et dediler. Ve ben bestecilere bile dinletmiyorum şarkıları bu.
0: Bu
1: Niye öyle bilmiyorum. Doğru
0: ya bu
1: zamanı
0: belki
1: bekliyorum.
0: alaylı olmadığın için olabilir mi? Hani orada belki daha mı rahat yazılır öyle olun? Sen hani çok mu inceleyip sık dokuyorsun
1: Evet,
0: belki?
1: kesin öyle bir şey, evet.
0: Belki her şeyini düşünüyor olabilirsin. İşte düzenlemesi, bestesi, sözü vesaire. Bence bizimle buluşturman gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, artık bu konuda çok şey var. Hadi hadi diyen insanlar arttı da. Belki yakın bir zamanda. 2026
0: İnşallah
1: planlarımda var.
0: bekliyoruz. Çok da güzel olur vallahi.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki, birçok sahne aldığını biliyoruz. Son dönemde de çok yoğun olduğunu görüyorum. Çok da güzel sahneler yapıyorsun ekip arkadaşlarına birlikte. Onlara da selamlar, sevgiler gönderelim burada. Sen kendin nasıl şarkılar tercih ediyorsun? Böyle hareketli mi, slow mu, her şeyden mi?
1: Aslında her şey var. Onun bir dengesi var ama genelde gittiğim yerlere göre de değişiyor. Yani seyirci eğer hareketli bir şey istiyorsa hareketli bir şey okuyorum. Slow istiyorlarsa slow devam ediyorum. Türkü istiyorlarsa keza öyle. Biraz anlık değişiyor, interaktif oluyor. Ama belli bir repertuarım var.
0: Onun üstünden oynamalı.
1: Evet, aralara işte akustikler birkaç böyle giriyoruz. Sonra tekrar ana repertuara geri dönüyoruz.
0: Peki sahne öncesinde bir totemin var mı böyle düzenli yaptığın?
1: Dua etmek. En çok onu yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum.
0: Yanında böyle enerji aldığın sürekli insanlar oluyor diye tahmin ediyorum.
1: Yani ekip arkadaşlarımı yanında görmek tabii beni motive ediyor ama öyle özellikle bir şeyim yok. Ya her yerde sahne aldığım için hasta olmayayım yeter. Hastalık
0: bugün de bu arada
1: zorluyor
0: ve bir rahatsızlık var ama
1: şey
0: işte sesime yansımadı.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz söyledin.
1: Sen de öyle.
0: Türküleri çok güzel okuduğunu biliyoruz. Hatta bence genç nesle de bunu güzel bir soundla çok güzel aşıladığını düşünüyorum senin.
1: Teşekkür ederim.
0: O yüzden ben de çok gönülden sana teşekkür ediyorum. Özümüze de sahip çıktığın için. Senden bugün bir türkü almadan.
1: Göndermiyorsun.
0: Evet, lütfen. Onu rica edeceğim.
1: Tamam, o zaman Neşet Usta'dan bir türkü okuyayım. Gönül Dağı.
0: Çok da severiz. Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Müthiş söyledim gerçekten. Yine böyle uzaklara gittik. Sen söyle biz gidelim gelelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Sahnende birkaç şeyi daha merak ediyorum. Çok.
0: Duymaktan sonra
1: Çünkü çok çok. Böyle izliyorum ve beğeniyorum. Seni de
0: çok
1: gurur
0: teşekkür
1: duyuyorum bu
0: ederim.
1: arada. Böyle sahnede daha çok interaktif misindir? Böyle senin sosyal olduğunu da bildiğim için onu bir sormak istedim sana.
0: Evet, seviyorum. Böyle farklı karakterler oluyor mutlaka her konserde, hepimizin konserinde. Mutlaka onlarla iletişim kuruyorum. Sahneme de davet ediyorum. Özellikle çocuklar. Samsak Döveci'nden sonra inanılmaz bir kitle oluştu. Onlarla birlikte söylemek, sohbet etmek çok keyifli oluyor. Bir gün bekleriz, sen de gel.
1: Çok mutlu olurum. Davet
0: Birlikte
1: edersen
0: söyleyelim.
1: gel
0: Her
1: her
0: zaman. Her
1: zaman.
0: zaman
1: Teşekkür
0: karşımdayım
1: ederim.
0: benimle.
1: Çok sağ ol. Peki sahnede böyle yaşadığın çocuklarla da olabilir. Böyle unutamadığın bir an var mı?
0: Çocuklarla ilgili genelde korkuyoruz çünkü çok fazla kablo var. Bazen dengesiz durumlar olabiliyor. Allah'tan başımıza kötü bir şey gelmedi. Valla şu an hatırlayamadım ya. Bir düşünmem lazım.
1: Olsun.
0: Ya mesela slow şarkılarda oynayan komik insanlar oluyor mesela. Oralarda çok dayanamıyorum ve kahkahayı basıyorum ve durduruyorum hemen. Öyle anlar komik oluyor.
1: Peki bu aralar kalbin daha çok sana böyle ne söylüyor? Buna aslında sosyal hayatınla alakalı soruyorum.
0: Biraz dinlenmem gerektiğini söylüyor. Biraz koşturuyoruz. Tabii yeni şarkı çıktığı zaman onu tanıtma süreci. Bir de hayır diyememe tuşum var benim yani. Hayır deyip biraz dinlenmem gerekiyor. Hem stüdyo kısmı, bir yandan bir sürü şarkı hazırlıyoruz. Bir yandan sahnelerim oluyor. Bir yandan PR süreci zor oluyor. Kalbim bana, kalbim, beynim, her şey
1: Peki
0: dinlenmem gerektiğini
1: düşünüyor
0: söylüyor.
1: musun da?
0: Düşünüyorum evet. Yarın mesela düşünüyorum.
1: Tek bir gün.
0: Tek bir gün aynen.
1: Evet
0: İnşallah
1: yani
0: yeterli olur.
1: aslında 2,5-3 dakikalık şarkılar da gözükse dijital mecralarda. Tabii ki senin de dediğin gibi arka planda çok büyük emekler, şarkının hazırlık süreci oluyor. Ben de şeye çok tutuluyorum hatta. Mesela şarkı çıkıyor, şey diyorlar, yeni şarkı ne zaman?
0: Evet, onu albüm yapıldıktan sonra bence sorulması daha

0: Ha, üzücü.
1: Ben de şimdi sana nasıl soracağım, yeni şarkı ne zaman? Şimdi program ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Belki çıkmış olur program yayınlandığında. Şu an birçok şey hazır. Sürekli üretimdeyiz. Akustik Renkler 2 başlıyor. Onun şarkıları başlayacak Şubat ayı itibariyle. Ardından da single'lar gelecek.
0: Orada da yine
1: Beşinci.
0: izledim, dinledim seni. Çok güzel eserler seçmişsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama ben özellikle planı çok beğendim. Onu yani isim, soy isim vermek istersen, kim yaptıysa ellerine kollarına sağlık. Gerçekten hepiniz çok zarif şık görünüyordunuz. Teşekkür ederiz. Şöyle, aslında projelerin ilk fikri benden çıkıyor ama geliştirme kısmı tabii ki ekiple birlikte oluyor. Çok kalabalık çalışıyoruz. Gün sonunda da güzel şeyler çıkıyor. İyi ki geldin. Teşekkür ederim.
1: Rica.
0: Sesinle, kibarlığınla bizi büyüledin. Ayaklarına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: sana.
1: teşekkür ederim. Uzun soluklu bir program olur inşallah.
0: Umuyorum.
1: Şeyle izleriz biz de.
0: Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Haftaya yeni bölümümüzde sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarına, Gönül Penceresi programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizin programınız, bizim için çok kıymetli eserler var bugün. Sizleri çok özledik, değil mi Alp'cim?
1: Evet efendim. Bir haftayı iple çekiyoruz, heyecanla, sabırla. Yine bu akşamki programımızda muhteşem eserler sizleri bekliyor. Sizlerden gelen istekleri de değerlendirdik. Hiç merak etmeyin, onlardan da olacak programımızda. Ve bu muhteşem programı hazırlayacağız.

0: kutlamamız için bizlerin en büyük destekçisi, yardımcısı Umut Hoşgör'e teşekkür ediyoruz. Umut'cum hoş geldin.
1: Harikasın.
0: Hepsi bile. Birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımıza kocaman bir merhaba. Ve vokaldeki kardeşlerim Furkan, Esra ve Atay'a. Sizlere de merhaba efendim.
1: En büyük merhaba nereye? Ekran başına.
0: Tabii
1: değil mi efendim?
0: Tabii ki sizlere. Merhaba.
1: Bu gece bizlerden ayrılmayın. Gerçekten.
0: Ayrılmazlar Mesenci.
1: Artık ayrılsınlar? Onların programı.
0: Niye ayrılsınlar? Sizin programınız zaten.
1: Efendim, şimdiki şarkımız Kürdüce Asker makamında ve yine sizlerin çok sevdiği bir eser. Ben çok severek, zevkle dinliyorum kendisinden. Alp okuyacak. Ne okuyorsun bize?
0: Dertleri zevk edindim. Bende neşe ne arar. Elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.
1: Zevkle dinliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.

0: Ellerinize
1: Gönlüne
0: sağlık. Çok
1: sağlık.
0: teşekkür ediyorum. Gürselcim harikasın kardeşim. Müthiş bir taksindi. Çok sağ ol.
1: Gönlüne sağlık Alpçığım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ellerinize sağlık.
0: Evet Mehsem.
1: Yine
0: bir Avni Anıl.
1: Yine hocamın şarkısı.
0: Eseri.
1: Çok
0: bu şarkı
1: sevilen.
0: Bir istek şarkıydı.
1: Evet, bu da istek şarkılardan biri. Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.
0: Zevkle dinleyeceğiz.
1: Teşekkür ederim.

0: Gerçekten kör olsun bence de. Değil mi? Ne kadar güzel bir şarkı.
1: Ağzına sağlık kardeşim.
0: Teşekkür ederim Alp'cim. Bu bölümde hep sizin istekleriniz var. O yüzden bu biliyorum ki bir istek değil mi?
1: Gece kirpikli kadın.
0: Aşkıma siyah bakma.
1: Zaten yakanlar Allah yakmış. Allah. Bir alevde sen yakma.
0: Sen yakıyorsun bizi bu gece.

0: Teşekkür büyük ediyorum Ali'cim. Çok teşekkürler. Ellerine sağ olun.
1: Stüdyomuzda da alkışlar var ama ben seyircilerimizin alkışlarını duyuyorum.
0: Eksik gerçekten olmasınlar efendim. Gönülden duyuyoruz sevgilerinizi, alkışlarınızı, muhabbetlerinizi. Biz çok, de önünüzde saygıyla muhabbetle eğiliyoruz. Kanun virtüözü Halil Karaduman'a ait.
1: Mekanı cennet olsun hocamın.
0: Zevkle dinleyeceğiz.
1: Çok teşekkür ederim.

İnan ki ağlamadım. Hüzünlüyüm sadece. Gözlerimdeki nemler çığ gibi yağar böyle her gece. Güz günleri gibiyim. Hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevinceye geç.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Efsanesin.
0: Estağfurullah efendim.
1: Gerçekten
0: estağfurullah.
1: Gerçekten öylesin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, bu şarkının bestecisi biliyorsun ki benim çok kıymetli hocam. Evet. İzmir Radyosu'nda ses sanatçısı, bestekar Selim Öztaş. Öztaş. Ve çok kıymetli eşi Neşe ablam, Neşe Öztaş. İkisi de bizi izliyorlar. Buradan ikisine de sevgiler, saygılar yolluyorum.
0: Ellerinizden öpüyoruz. Sevgiler,
1: ellerinizden
0: saygılar
1: öpüyoruz
0: efendim.
1: İyi ki varsınız. İyi ki benim hocamsınız. Şimdi
0: sen ne okuyorsun?
1: Hiç havayı bozmuyorum.
0: Ben
1: sürpriz
0: de bozmayayım
1: olsun.
0: O zaman. Yavaş yavaş çekileyim.
1: Hiç havayı bozmuyorum. Sürpriz. Harika bir şarkı geliyor.

0: Ellerinize sağlık. Harikasın Umut'cum. Ne güzel yazmışsın. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ağzına sağlık Mehsen.
0: Hiç vakit kaybetmiyoruz. Hemen senden bir türkü alalım mı?
1: Evet, bir Neşet Ertaş türküsü geliyor. Evet. Yine çok sevilen bir türkü. Açma zülüflerin yerlere karşı.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Muhteşem orkestramız, Umut Hoşgör ve orkestramız. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Su gibi akıp geçti yine zaman.
1: Evet Meysem, bu arada ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Diyemeden geçemeyeceğim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet efendim, İnşallah bizleri beğenmişsinizdir. Sürçülisan ettiysek affola. Programda emeği geçen bütün ekibimize huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. İnşallah önümüzdeki program tekrar buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hakkınızda sizin için her şeyin en güzeli olsun.
0: Sağlık, mutluluk, ve huzur, huzuruyla. Mucizeler sizinle olsun efendim. Hoşça kalın, sevgiyle
1: Furkan,
0: kalın.
1: Furkan, Esra ve Atay'ı yanımıza davet ediyoruz.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarının muazzam bir şekilde iç içe geçtiğine yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinlemeye

0: Urfa'nın müziği çok merak ediyorum.
1: Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik anlayışı var. Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor.
2: Kalkma kullanayım, selamın kesme benden, aman, aman.
3: Türkiye'yi dinliyorum, Pazar TRT Müzik'te.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Elazığ'ın Harput musikisini ilk kez duyduğumda tamamen büyülenmiştim. Sanat ve halk müziğinin unsurlarını, makamların zenginliğini, keman ve gırnatı gibi enstrümanları, edebi sözleri bir araya getirerek tamamen kendine özgü bir ses yaratıyor. Ondan sonra Elazığ'a gitmem gerektiğini anladım ve bugün sonunda bu gerçekleşiyor. Araştırmacı, keman sanatçısı ve Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsü Başı Topluluğu şefi olan Kenan Çimtay ve topluluk müzisyenleriyle harpuk musikisi çalarak Kürsü Başı Meşk toplantılarının zengin ruhunu canlandırabileceğim için çok heyecanlıyım.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, Kubus Bulmuş. Teşekkür ederiz.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum ve uzun zamandır Elazığ'ın müzik kültürü ve özellikle harput musikisi merak ediyorum. O yüzden aranızda bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kenan Çintay, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu'nun şefliğini şu an yürütüyorum. Yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarımızla çok güzel harput eserleri icra ediliyor. Tabii ki bu klasik kuru olduğu için klasik konserlerimiz de oluyor. Ama kendi yörenizi de mutlaka yılda en az 5-6 kez hem il dışı konserlerde hem de il içi konserlerde harput musikisiyle o şeyi yapıyı devam ettiriyoruz. Koromuz yaklaşık bir 30 kişiye yakın bir ekip halinde sazlar ve sesler.
0: Çok memnun oldum.
1: Bizlerde.
0: Harput musikisinden bahsettiğimizde neden bahsediyoruz? Nasıl bir şey?
1: Harput musikisi aslında çok zor bir musiki. Şöyle, klasik Türk müziği makamsal sistemini içinde barındıran bir musiki. Yani makamlara dayalı bir musiki olduğu için tam harp musikisi diyemiyoruz. Harp müziği kategorisinde değerlendirmiyoruz. Klasik tabii ki o yönü var ama klasik musikiye daha fazla yakın olduğu için biraz tabii ki zor bir musiki diyebiliriz harput musikisi için ama bir o kadar da zevkli bir musiki.
0: O zaman sohbetimizi devam ettirmeden bir örnek dinleyebilir miyim? Hatta sizi eşlik etsem.
1: Tabii ki buyurun. Zevkle buyurun. İlk eserimiz Hüseyin Türküsü. Ondan bir örnek vereceğiz. Onu çalacağız. Hüseyin Türküsü'nü Leyla Hanım okuyacak, şeyi de Ahçık Türküsü'nü de Yalçın Bey bağlamasını yapacak.
0: Harika.
1: Buyurun.

0: Ellerinize ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah. Çok güzel oldu. Ben de sağ
0: olun. Sizin repertuarınızı biraz sormak istiyorum. Sizin çaldığınız eserler ne var, neyden ibaret Harput Müzikisi repertuarı?
1: Klasik Türk müziği içerisinde çeşitli olarak onu barındıran bir yapı taşıyor Harput Müzikisi. Makamsal sistemi içerisinde çok fazla barındırıyor. Yani mesela Hüseyini, Uşak, Rast, Muhayyer, efendim Hicaz, bunların değişik yapılarına olan yörenin insanı tarafından ustalıkla icra edilen şeyleri de var. Gazelleri, hoyratları, bu konuda mesela Yalçın Bey bu konuda çok çok iyi.
0: O zaman sizden bir örnek daha dinleyelim.
1: Evet, şimdi bizim El Ezber dediğimiz hoyratımız var bizim. Bu çok güzel bir hoyrattır. Bu hoyratı da yine arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir
1: bu daha çok
0: hava
1: değerli hayratınız bizim harputumuzu. O kılmadan geçilmeyen repertuar içerisinde mutlaka her harput repertuarında el ezber mutlaka icra edilir, okunur.
0: Ben bu repertuara bayılıyorum. Acaba evet. Sizden bir örnek daha dinleyebilir
1: miyim? Kara Erik Çağla diye bir türkümüz var. Onu her iki arkadaşım da birlikte icra edecekler. Şimdi buyurun, o eserinizi de icra edelim arkadaşlar. Siz de tabii eşlik ederseniz.
0: Müsaadenizle.
1: Estağfurullah.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Çok önemli bir soru sormadım henüz. Kürsü başı nedir?
1: Kürsü başı şöyle. Harput evlerinde mangalları yakarlar. Böyle bir şöyle elin odasında bir yorgan gibi bir şey var. O yorganı herkes dizlerinin üzerine çeker. O toplanan kişiler mesela o gün birinin bir sıkıntısı varsa o kürsü de o dile getirilir. Yani ya da askere gidecek olan biri varsa onun askere gidişiyle ilgili bir konu dile getirilir. Ya da evlenen bir genç varsa onların evliliğiyle ilgili
0: belli
1: şeyler.
0: Belli bir konu var.
1: Evet, belki bir konu var. O dertler, sıkıntılar konuşulurmuş ama şöyle orada eğer gittikleri evdeki kişi musiki şinassa, orada musiki uğraşı yapılıyorsa ya işte hadi Mehmet Efendi şu cümbüşü çıkar da şöyle birkaç tane türkü de okuyalım. Öyle evimize dağılalım diye bir yapı var. Bu tabii kürsü başı ibaresi oralardan gelen bir ibare ama birebir musikiyle bağlantılı olan bir yapı değildir. Bu türküler bir saz eseri yapıtında bestelenmiş diyebilirim. Birlikte icra edilmiş, bir araya getirilmiş bu eserler. Biz bunu şimdi farklı bir perdeden çalalım. Siz de bizde eşlik ederseniz seviniriz.
0: Olurum.
1: Evet, bunu da onların çaldığı şekilde çalmaya, notalarını o şekilde yazdık. O şekilde çalmaya, icra etmeye bakalım.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, senin de ellerine sağlık.
0: Benimle bu müziği, bilginizi paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Tabii ki paylaşacağız.
0: Büyük keyif bu, oldu. Çok, çok benim önemli. İçin büyük bir onur oldu.
1: Çok güzel oldu. Güzel bir program yaptığımız düşünüyorum. Sayenizde arkadaşlar.
0: Sizin sayenizde.
1: Teknik ekibin, bütün arkadaşlarımın ellerine sağlık. Teşekkürler.
0: Bizi ağırladığınız için evet. Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bir dahaki gelişimizde görüşmek dileğiyle.
1: Bekleriz, bekleriz.
2: Su azizdir, berekettir. Arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su, her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.

Bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

0: Tebrik ediyorum. Arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. Şefim tabii ki başta sizi tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık, nefesinize sağlık, enerjinize sağlık. Çok yorucu bir gündü bugün. Ta Hatay'dan geldiniz. Yaklaşık 15-16 saat bir yol çektiniz ve gelir gelmez de böyle bir performans sergiliyorsunuz. Çok güzel bir oluşum olmuş zaten Hatay'da. Bu oluşumu nasıl birleştirdiniz? Nereden çıktı bu fikir ve nasıl oldu? Sevgili Sezgin Suna şefim.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bizleri buraya kadar davet ettiniz. Keyifle geldik, bütün arkadaşlarımla birlikte. 2022 yılında Necla Güleryüz'ün oluşumuyla İskenderun'da başlayan bir koroydu aslında bu. Ve geçen yıl Şubat ayından, 2025 Şubat ayından itibaren Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi çok sesli korosu olarak seçmelerini tamamlayıp çok hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık ve ilk konserimizi de 30 Haziran 2025'te İskenderun'da bu koro ile birlikte bir performans sergiledik.
0: Ne kadar süredir çalışıyorlar? Provalar nasıl oluyor? Her gün değildir muhtemelen ama haftada bir gün mü? 15 günde bir gün mü? Nasıl yürüyor
1: Bizim
0: provalar?
1: haftalık rutin çalışmalarımız İskenderun'da yapılıyor ama tabii koro sanki Hatay'ın bir parçası gibi Samandağ'dan gelen, Kırıkan'dan gelen, Dört Yol'dan gelen,
0: Hani Hatay'ın birçok
1: evet
0: ilçesinden
1: Arsuz'dan
0: oluşan bir
1: gelen,
0: koro.
1: evet Hatay'ın birçok ilçesinden bu koroya katılım var ve pazar günleri biz İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarımız koro salonunda bir araya geliyoruz ve o günlük çalışma süremiz nasıl devam ederse, süreç bizi nereye götürürse o şekilde bir çalışma yapıyoruz. Yani bir saat şeyimiz yok, şu saatten şu saate kadar, ama her hafta düzenli çalışıyoruz. Artık konserler ya da etkinlikler olduğunda bu çalışmalar tabii ki haftanın birkaç gününe yayılıyor.
0: Yayılıyor.
1: Evet.
0: Bu arada tabii ki koromuzun kurucusu Necla Hocam da burada. Çok selamlar ve çok teşekkür ediyoruz böyle bir oluşuma önce olduğu için. Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi bu konuda sanırım size oldukça destek oluyorlar. Kültürü ve sanat alanlarına da destek oluyorlar. Koronun önündeki sezonunda yer alacağı konserler, festivaller var mıdır?
1: Evet. Tabii ki yani sonuçta bu bir yerel yönetime bağlı bir çok sesli koro. Bunu Türkiye'de birçok belediye çok farklı varyasyonlarıyla gerçekleştiriyor. Uzun yıllardır. Örneğin benim koro hayatım İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sesli korosunda Walter Strauss'la başlamıştır. Yani o zamanın operanın koro şefiydi. Alman koro şefi. Sonra biliyorsunuz devlet çok sesli korosunun şefi oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi de böyle bir oluşumu başlattığında tabii ki bizler kentte yaşayan bu müziğe gönül vermiş, çok sesli vokal müziğe gönül vermiş ben ve benim gibi insanları çok mutlu etti. Yani bu anlamda başta tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öntürk'e ve Kültür Dairesi'ne teşekkür ediyoruz. Çünkü kentte farklı bir dinamik yarattı. Ben aynı zamanda Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuarı öğretim görevlisiyim. Sizlerin vasıtasıyla da hem üniversitedeki öğrencilerime hem de üniversitemin her zaman mensubu olmaktan onur duyduğum üniversitemi sizlere selam ve sevgilerini de iletmek istiyorum.
0: Çok selam, hürmetler bizden. Aynı zamanda İskenderun
1: Devlet
0: Devlet
1: Konservatuarı
0: Konservatuarı.
1: tabii ki orası da bize çok büyük destek oluyorlar. Şimdi benim depremden önceki yaptığım araştırmalarda kentte yaklaşık 21 civarında bir koro vardı. Ama bu koro dağılımın içerisine baktığınızda çok sesli vokal müzik yapan bir koro maalesef yoktu. İskenderun'da vardı ama Antakya'da yoktu. Çünkü ben 92 yılından itibaren Antakya'da yaşıyorum ve zaman zaman yaptığım koro çalışmaları, kentte yaşayan insanlarla, müzeye gönül vermiş insanlarla biz bunu bireysel olarak sürdürdük. Hiçbir kurumdan ya da birilerinden destek almadan. 2009'da da biz çok sesli koro kültürünü yerleştirmek adına, çünkü Antakya zaten dünyanın üç medeni şehrinden kurulmuş eski, işte Roma, İstanbul ve arkasından Antakya geliyor. Hristiyanlığın merkezi, doğduğu yer. Yani kültürün ve sanatın hani geçmişe dayanmaması mümkün değil. Ve bu kentte çok sesli müzik adına şu ana kadar zaten bir şeyler yapılmamış olması bizim en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi. Bizler bu kentte yerleşik kültür olarak çok sesli müziği, bu sadece koro anlamında değil, işte sizin de çabalarınızla kurumsallaşmaya çalıştığınız Hatay Filarmoni Orkestrası ile birlikte bu kentte çok sesli müziğin kültürünün yerleşmesi gerekiyor. Buna hepimizin ihtiyacı var. Çünkü bakın, en yakınımızda Çukurova Senfoni Orkestrası var. Evet. Rahmetli Hikmet Hoca'nın, Hikmet Şimşek'in kurduğu bölge orkestrasıdır. Yani sadece Adana'ya değil, Çukurova'daki bütün, o yüzden de Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'dır. Mersin'de opera vardır. Aynı şekilde bunlar aynı amaçlarla kurulmuştur. Evet, evet. Ama bizim kentimizde, Hatay'da maalesef böyle bir oluşum. Ben 34 yıldır o şehirde yaşıyorum. Bireysel çabalarımızla, derneklerle biz bunları yürütmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çabalarını sürdüren dernekler de var tabii ki. Defne Müzikseverler ve Kültür Derneği gibi. Ama olmuyor. Yani kültürün yerleşebilmesi için mutlaka yerel yönetimlerin, evet, ya da devletin kurumlarının o bölgedeki yerleşik düzene yatırım yapması gerekiyor. Bundan en büyük beslenecek olan bizleriz. Bizler derken kendimi kastetmiyorum. Yani işte bu korodaki arkadaşlarımız gibi, öğrencilerimiz gibi, bu toplumda yaşayan ve kültüre aç, susuz insanların beslenmesinden söz ediyorum.
0: Çok doğru bir yere değindiniz ve Hatay gerçekten şu anda aslında ülkemizde çok önemli projelere de imza atıyor. Hatay Türkiye'nin vitözlerini arıyor. Hatay Sanat Akademisi, Hatay Filarmoni Orkestrası, Hatay Çok Sesli Korosu, yani bu umarım çok daha fazla ilerleyecek. İyi ki varsınız hocam. Sizlerin sayesinde her şey çok daha iyi olacaktır. Buna eminim. Sevgili büyüklerimize de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Yönetim olarak gerçekten çok büyük destek oluyorlar. Çok uzak yoldan geldiğiniz için sizden bu bölümü size bir konser olarak bırakmak istedik.
1: Evet.
0: Ben şimdi sahneyi komple size bırakıyorum. Evet. Ve bu güzel arkadaşlarıma bırakıyorum. Sizden kısa bir konser dinleyelim. Ama bir ricam olacak. Final parçada da ben size eşlik etmek isterim.
1: Biz mutluluk duyarız.
0: Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili arkadaşlarım, siz de geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Enerjimiz hala çok yüksek. Yüzünüzdeki tebessüm çok önemli. Harikasınız. Her ne kadar iç sesleri olsa da, evet, ama inanıyoruz ki gerçekten çok güzel. Hocam çok hürmetlerle sizi sahneye bırakıyorum.
1: Sadece küçük bir açıklama yapmak, buyurun, istiyorum. Bu sıradaki seslendireceğimiz eserle ilgili. Biz akapella bir koroyuz. Yani bize eşlik eden herhangi bir enstrüman yok. Korodaki işte 4 tane parti, soprano, tenor, alto, bas. Aynı zamanda kendi enstrümanlarında, akapella korolarda kendileri oluşturuyorlar. Biz buraya gelirken tabii ki yaşadığımız kentin kültüründen bir örnek getirmek istedik. Ve bu tabii ki yaklaşık 2-3 yıl önce benim bir ricamla sevgili meslektaşım, arkadaşım Aykut Önder Sarı Çiftçi ile beraber düzenlediğimiz bir Hatay türküsünü
0: düzenlemeniz.
1: Evet, seslendirmek istiyoruz.
0: Çok mutlu olacağız.
1: Biz bunu kendi hissettiğimiz gibi söylüyoruz. Şunu diyebilirsiniz, ya bu temposu daha hızlı değil miydi, daha yavaş değil miydi, öyle değil miydi, böyle değil mi? Biz bunu özellikle biraz acılarımızı, üzüntülerimizi unutmak için kabuk bağlayan yaralarımızı tekrar kanatmak için değil, ama böyle kentimizin bir müzikal yönünü ifade etmek için kendi hissettiğimiz pencereden sizlere sunmak istiyoruz. Umarım beğenirsiniz.
0: Çok beğeneceğiz ve büyük mutlulukla dinleyeceğiz hocam.
1: Sağ olun.
0: Tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun. Ve sahneyi size bırakıyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. Hürmetler. Buyurun.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

0: Serkan Çağrı sahnesi pazar TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 140.

0: Gönlünüze, ruhunuza, güzel sesinize sağlık hocam. Anlaşılan bugün yine dağlayacaksınız. Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar hepinize. Aşk Gözünden programı ile huzurlarınızdayız. Sazın, sözün, gönlün ustası, çok kıymetli hocam Erol Parlak'la beraber sizleri kalpten kalbe akan bir yolculuğa davet ediyoruz. Sizler ekranları başında, bizler stüdyoda türkülerle beraber dertleşmeye, gönül diliyle konuşmaya, sevdaya, hasrete, neşeye ortak olmaya hazırsanız eğer Aşk Gözünden programı başlıyor efendim.
1: Evet, kıymetli izleyicilerimize ben de merhaba demek istiyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yine gönlümüzde birikenleri onlarla paylaşmak üzere gönül kapılarını araladık. Birbirinden güzel eserler seçtik. Programımız yine son derece renkli. Bütün coğrafyamızın kültürü bizim kıymetlimiz zaten. Her birinin en özel, en güzel türkülerinden seçerek kendileriyle paylaşmaya gayret ediyoruz.
0: Hocam, sıradaki eser Aşık Mahsuni Şerif'in Bitmez Tükenmez Geceler,
1: evet,
0: türküsü. Belki bir şeyler söylemek istersiniz.
1: Yani Aşık Mahsuni Şerif yüzyılımızın ozanlarından, başta gelenlerinden çok kıymetli bir gönül mirası bize bıraktı. İşte biz de onların yüzüsü hürmetine böyle çalıp söyleyerek devam ediyoruz hep beraber. Belki Aşık Mahsuni Şerif ile ilgili, ozanımızla ilgili birkaç cümle yararlı olacaktır. Onun asıl ismi Şerif Cırık. Mahsuni Mahlası. Ve zaman zaman Mahsuni Şerif olarak da kullanıyor. 1939'da Kahramanmaraş'ta Afşin ilçesinin Berçenek köyünde dünyaya geliyor. Saza söze başlamasının vesilesi amcası oluyor. Tabii ilerleyen zamanlarda Aşık Mahsuni Anadolu'da bir hem çok hızlı, çok kısa bir sürede hızlı bir şekilde efsane oldu. Eserleri her yere ulaştı, plakları. Çok sayıda plak üretti, sonra kaset üretti, sonrasında da CD dönemi, hepsinde üretimleri oldu. Kendisiyle ilgili 8 tane kitap bulunuyor. Ayrıca TRT tarafından hakkında çekilmiş 2 tane belgesel olduğunu biliyoruz. Eserleri de çokça sanatçı tarafından, işte bugün bizim yaptığımız gibi seslendirildi. Kendisini biz Mayıs 2002'de kaybettik. Ve vasiyeti üzerine Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine defnedildi. Kendisine haktan rahmet diliyoruz.
0: Evet.
1: Eserleriyle gönlümüzde yaşıyor, yaşayacak.
0: Her zaman ileri, evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. O zaman Bitmez Tükenmez Geceler diyelim arkadaşlar. Buyurun.

0: Sesine, gönlüne, arkadaşlarınıza, ellerine, emeklerine sağlık.
1: Hocam müsaade ederseniz sizin şiirlerinizden birini okumak istiyorum. Aşk özünden,
0: Elbette.
1: can gözünden, şiir kitabından bürünüp gelir. Evet.

0: Sevginin mayası canda, kullara bürünüp gelir. Muhabbet deminde anda, hallere bürünüp gelir. Sevda ateşine düşen, yar yoluna dağlar aşan, aşkın ocağında pişen, küllere bürünüp gelir. Tozar gider aşkın yeli, eser başta deli deli. Gözlerden süzülür seli, sellere bürünüp gelir. Gönül kavuşanda dosta, güller gelir deste deste. Abdallar oturur posta, çullara bürünüp gelir. Coşa gelir gönül sazı, daim yâredir niyazı. Aşıkların hoş avazı, dillere bürünüp gelir. Pervane gün döner ağza, dürülür 5 metre beze. Karışır çamura toza, yollara bürünüp gelir.
1: Diline sağlık Deniz.
2: Bizlerle paylaştığınız için biz size çok teşekkür ediyoruz hocam. Sırada yine sizin bir eseriniz var. Eyvah Ömrüm, söz müzik Erol Parlak. Bir hikayesi varsa dinlemek isteriz.
1: Yani hepimizin ömrü, hepimizin hikayeleri. Hikayesi o. Eski bir eser. Çokça da okuduk. Şimdi bugün de izleyicilerimizle paylaşmak istedim ben. Ama kıymetli orkestramızla bir arada seslendirelim istiyorum. Mümkündür değil mi arkadaşlar? Peki.

0: Hocam, sanatınızdaki o derinlik bizleri başka dünyalara, diyarlara götürüyor. Hepimize
1: Eksi
0: ilham
1: olmayan.
0: oluyorsunuz. Teşekkür
1: Teşekkür ederim.
0: ederiz.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
0: Sırada
1: Arkadaşlar elinize sağlık. Harun eline sağlık. Sen.
0: arkadaşlarım zaten hepsi birbirinden kıymetli. Sırada Dursun Ali Akınet'in sözleriyle Musa Eroğlu müzik. Firariyim diye çok keyifli bir eser var.
1: Çok da
0: Eski
1: meşhur.
0: sevgiliye
1: Evet.
0: duyulan özlem. Hani bir aşkın izlerini hakikaten bazen yıllar silemiyor. İşte onu anlatan bir eser. Haydi beraber okuyalım arkadaşlar.

0: Çok keyifli, çok hoş
1: Helal
0: oldu.
1: olsun. Çok
0: Evet.
1: keyifli oldu hakikaten. Dursun Ali Akınet ve Musa Eroğlu hocamızı da sevgiyle, saygıyla buradan anıyoruz. Şavo Gelin, bir Gaziantep türküsü. Kaynak Aşık Gülahmet Yiğit.
0: Evet.
1: Hocam, sizin sesinizden dinleyeceğiz.
0: Bir barak havası. Ben barak havalarına çok ayrı bir düşkünlüğüm vardır. Yani çok özel, gerçekten özel bir üslup, özel bir ağız. Başlı başına bir repertuar. Öyle çok kıymetli de bir birikimi var. Bu Şav'ın sözleriyle bilinen, aslında Şavo Gelin diye geçiyor.
1: Bir isim mi Şavo?
0: Şavo bir şeyin kısaltılmışı herhalde.
1: Ha, genelde bizim o yörelerde erkeğe hani Şavo, kıza Şave mesela.
0: Öyle
1: e
0: mi?
1: ile biter ama
0: Peki.
1: oradan
0: yanlış
1: merak
0: yapmayalım. Olabilir.
1: Yok yok, ben repertuara baktım, böyle yazıyordu
0: Peki,
1: hocam.
0: Peki ama çok güzel bir hava, yani çok gönlümüze düşmüştü. Ben bunu derslerde de okulda öğretiyor idim. Bugün de repertuarımızı aldık. Umarım seslendirebilirim okuyuş üslubunu. Müsaadenizle o zaman.
1: Müsaade sizin hocam.

0: Yüreğinize sağlık diyecek söz bulamıyorum.
1: Sağ olun.
0: Beyin kızına aşık olmuş değil mi?
1: Evet.
0: Her mısrasında imkansızlık, çaresizlik. Öyle güzel geçti ki yani bize. Sırada Aşık Özdemir'in Değme Felek, Değme Telime Benim türküsünü okuyacağım eğer müsaade edersiniz
1: hocam. Sağ olun, buyurun.

0: Sesine gönlüne sağlık sevgili Deniz.
1: Teşekkür ederiz
0: Aşk
1: hocam.
0: Özlemi Muammer Badem.
1: Gerçek adı
0: Ustamıza da
1: öyle
0: evet.
1: mi?
0: Ona da haktan rahmet olsun.
1: Hak'tan
0: Yakın
1: rahmet
0: zaman evvel
1: olsun.
0: kaybettik.
1: Evet hocam. Ruhu şad olsun. Şimdi Kahramanmaraşlı Aşık Meftuni söz müzik. Beni de düşün adlı eseri bize
0: Evet.
1: seslendireceksiniz hocam.
0: Selam olsun aşığımıza. Ben bu eseri çok sevdim. Hiç okuduğumda bir eser değildi ama repertuarımızı aldık. Bugün de izleyicilerimize paylaşmaya gayret edeceğiz.

0: Ne güzel anlattınız, beni de düşün, beni de. Bencil olmaya hiç gerek yok değil mi hocam? Yüreğinize, gönlünüze
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Sağ olun. Arkadaşlarım, sizden de ellerinize sağlık. Harun Karateke.
0: Hocam ben sizin şiirlerinizi çok sevdim. Her gün böyle 10 tane falan okumak istiyorum. Müsaadenizle bir tane daha okumak
1: Estağfurullah.
0: istiyorum.
1: Lütfen, tabii.
0: Bir Başka adlı şiirinizi. Buyurun arkadaşım. Sen başkasın. Her bir halin bambaşka. Cemalin bir başka, özün bir başka. Kasteder canıma yandırır nara. Ateşin bir başka, közün bir başka. Şeker gibi damağında ezilir, şerbet olur, bal dudaktan süzülür. İnci gibi sıra sıra dizilir. Kelamın bir başka, sözün bir başka. Yar seninle hemhal olmak ne güzel. Ağlamak ne güzel. Gülmek ne güzel. Özlemek ne güzel. Bulmak ne güzel. Hasretin bir başka, sızın bir başka. Pervaneyi bazı bazı üssen de, dara çekip ara sıra kızsan da, aşkın defterine sitem yazsan da, sitemin bir başka, nazın bir başka. Nasıl yazıyorsunuz bunları hocam?
1: Yazma değil de gönül işi bunlar. Yani.
0: Ya evet, evet.
1: Yürek işi diyelim yani.
0: Gece yarısı geliyor mu böyle kalkıp hemen bir şeyler yazıyorsun?
1: Not alıyorum ben. Öyle bir, bu bir hal aslında sevgili Deniz. Yani
0: evet.
1: İşte falan yerde bana geldi buldu. Hani birisi gelip bir periler falan, ilham perileri, öyle bir şey yok. Bu bir hal durumu.
0: Evet.
1: Siz o halin içinde olduğunuz sürece zaten ruhunuz hep onunla hemhal oluyor.
0: Evet.
1: Sürekli akan bir ırmak gibi bir taraftan akıyor ve siz onu yakalamaya çalışıyorsunuz. Yakalayıp bir arada düzenliyorsunuz. Halk şiiri tabii çok kıymetli. Halk şiirinin tarzı çok kıymetli. Ben serbest şiirlere saygı duyuyorum ama ben serbest hiçbir tane şiir yazmadım, yazmayacağım da. Halk şiirinin o ahengi,
0: hece sayısı, ölçüsü,
1: ahengi, tabii kafiye. Zenginliği, hı-hı, dil ve anlatım özellikleri o kadar güzel ki bizim ozanlarımız da aslında yeni bir şey söylemek de o kadar zor ki söylenmedik söz bırakmamışlar yani bize.
0: Değil mi hocam?
1: Ne kadar zorlanıyoruz yani nasıl söyleyelim diye ama tabii çağ değişti. Bugün biz bir başka çağda yaşıyoruz. Bir başka halde yaşıyoruz. Aynı kök, aynı toprak, aynı temel üzerine yürür isek biz de bu bugünkü halimizi, kendimizce olan halimizi anlatabilecek bir yol bulabiliyoruz. Bizimki budur, başka da bir şey değil Deniz.
0: Çok güzel anlattınız hocam, inşallah. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, bir Malatya türküsü Arguvan, Hasan Durak, İhsan Öztürk.

0: Sesine gönlüne sağlık
1: Eyvallah
0: Deniz.
1: hocam.
0: Ne
1: Çok
0: güzel oldu.
1: teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarımızın da eline emeğine sağlık.
1: Sağ olsunlar. Sırada sözü ve müziği size ait olan Kör Düğüm adlı eser var.
0: Evet.
1: Buyurun hocam.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Şimdi Adıyaman yöresinden kaynak Ragıp Binzat, derleme Emin Aldemir. Altın yüzüğüm kırıldı. Evet, hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Aşk Özünden programındasınız.

0: Veda zamanımız geldi.
1: Bitti süremiz öyle mi?
0: Süremiz bitti hocam vallahi. Çabucak geçiyor zaman. Arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık.
1: Ama birbirinden güzel eserler paylaştık diye düşünüyorum.
0: Çok. O kadar güzel repertuar seçmişsiniz ki hocam. İşlemişsiniz güzel güzel.
1: Ben de umuyorum izleyicilerimiz de aynı şeyleri hissediyorlardır. Bir nebze olsun, bir güzellik, bir ferahlama hissi aktarabildiysek ne mutlu bize.
0: Ne mutlu bize. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Sevgiyle, sağlıkla, aşkla kalın. Yayında, yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sırada bir Manisa türkümüz var. İsmet Ege'nin Hasan Avcı'dan derlediği Gımıldan Gımıldan diyeceğiz.

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira.

Teşekkür ediyoruz güzel alkışlarınız için. TRT Müzik ekranlarında akşam sefasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şefimiz Korhan Gülderen ve çok kıymetli Akşam Sefası Orkestrası için ve birbirinden değerli solist arkadaşlarım için güçlü bir alkış rica ediyorum sizlerden. Bugün müsaadenizle ilk eseri ben seslendireceğim. Muhayyer makamında bir Selahattin Pınar şarkısı gelecek. Bakışı çağırır beni uzaktan. Akşam sefası güçlü alkışlarınızla başlıyor.

Çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir bestekar ve çok özel bir eseriydi gerçekten. Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Bir Nihavend şarkı, Saadettin Kaynak eseri gelecek. Ve alkışlarınızla Çiçek Bilen'i sahneye davet ediyorum.

Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Var olun. Efendim. Evet. Efendim, şu anda Akşam Sefası'nın en sevdiğiniz bölümlerinden birisi var. Çok zarif bir hanımefendi gelecek. Çiçek Bilen'i sahneye davet ediyorum. Piyano eşliğinde o güzel eseri seslendirecek. Boş Çerçeve diyecek efendim.

Efendim teşekkür ediyoruz. Bir akşam sefası programının daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Sevgili izleyiciler, hepinize yine iyi akşamlar diliyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım bu akşam da yine birlikteyiz. Güzel bir türküyle başladık. Cemalim, Cemalim. Şimdi bugün çok özel bir dostum, arkadaşım, sanatçı büyüğüm var. Kendisini ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şeyler paylaşacağız sizinle. Ahmet Şafak'ı buraya davet ediyorum. Üstad, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsın?
1: Çok güzel bir türkümüz zaten ama yine o kendine has tarzın, o duru sesinle muhteşem okudun. Biraz böyle arkada çocuklara böyle biraz hafif caz sound da çaldılar. Çok keyifle dinledim.
0: Eyvallah.
1: Ağzına yüreğine sağlık, arkadaşların ellerine sağlık.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yavuzcuğum.
0: Ne yapıyorsun? İyi misin Üstad?
1: Hamdolsun, hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Çalışmalara devam ediyoruz. Benim biliyorsun işte beste çalışmalarım var. O
0: Biliyorum.
1: durak tanımıyoruz o konuda.
0: Evet.
1: Ondan sonra yazım çizim işlerim var.
0: Evet.
1: Romanlar kaleme alıyorum. Dolayısıyla kendime iş çıkartan bir nesilden geliyorum ben.
0: Biliyorum. Daha çok konuşacağız ama önce şu güzel şarkılarından birisini dinleyelim isterim.
1: Hay hay, büyük bir keyifle, büyük bir sevgiyle.
0: Olsun, değil mi?
1: Evet, olsun diyoruz.

0: Ağzına sağlık. Çok güzel eser. Bu ne zaman? Çok eski bir eser
1: 2000,
0: mi?
1: 2002'de.
0: 2002, bu çok
1: 2002'de.
0: olmuş.
1: Evet, 2002'de yaptığım bir beste.
0: Evet. Kaç eserim var Ahmet?
1: O ya bazen sayıyorum, bazen de saydığımı da unutuyorum ama tahmin ediyorum 120 civarı.
0: Mesama mı kayıtlısın?
1: Tabii, mesamlıyım ben.
0: Mesama kayıtlısın. Ayrıca Azerbaycan Türklerinden Karapapak Terekeme, ben Karslıyım. Bizde de
1: Biliyorum,
0: Kars'ta da
1: biliyorum.
0: çok vardır biliyorsun.
1: Bilmez olur
0: Karapapak,
1: muyum?
0: Terekeme, Türkmen,
1: Terekemeler,
0: işte
1: Karapapaklar, bütün...
0: Malakanlar,
1: Tabii tabii tabii
0: Kürtler.
1: tabii tabii tabii.
0: İnanılmazdır Kars
1: Tabii.
0: kültürü.
1: Aslen Rizeliyim, o doğru. İşte babam Salakalı, annem Çayeli'nden.
0: Sinemayla çok ilgilisin dizi. Hatta müziğin ötesinde
1: Benim
0: birazcık
1: Yavuz ilk göz ağrım sinemadır benim.
0: sinema değil mi?
1: Benim çocukluğumda herhalde çok az insan benim kadar Yeşilçam'ın, Türk sinemasının o değerlerini, kıymetli aktörlerini ve aktrislerini görmüştür. Benim mahallemde adeta bir Yeşilçam'ın böyle resmi geçidi gibidir. Benim çok kıymetli bir büyüğümüz olan bir ailenin misafiri olarak gelirlerdi. Dolayısıyla böyle onlardan bende acayip bir şey. Daha sonra o kıymetli sanatçılarla tanışma imkanını buldum ben.
0: Evet.
1: Sinema, evet, benim Rabbim nasip etti. 2019 yılında bir sinema filmi, hem yapımcılığını hem de senaryosunu yazmak suretiyle. Kuşatma sinema filmi.
0: Kuşatma, kuşatma.
1: Kuşatma, evet.
0: Tamam. O zaman sinema filmi de çok seyrettin demek ki
1: Ne
0: gençliğinde,
1: demek ya, aman
0: çocukluğunda.
1: Allah'ım, ben bütün sinema filmi yönetmenlerini ondan
0: Açık hava
1: sonra,
0: sinemalarında değil mi? Ne
1: yani
0: çok
1: tabii,
0: giderdik.
1: mesela işte senin Üç Maymununu falan. Ben sana söyleyeyim, yani bütün Zeki Demirkubuz'u, Nuri Bilge Ceylan'ı, Ömer Lütfü Akatları hocam, yani bunların bazıları tanışma imkanını da buldum ben. Ondan sonra Halit
0: Atıf
1: Refik'leri,
0: Yılmaz.
1: Atıf Yılmaz'ı tanışamadım ama yani onun eserleri
0: Evet.
1: hakikaten işte Yavuz Turgul'u,
0: Tabii.
1: bütün onlar hakikaten Türk sinemasına çok büyük
0: Evet.
1: emek vermiş. Adeta o işin hikayesini yazmış.
0: Evet.
1: Çok büyük müstesna isimler.
0: Evet. Peki Üstad, hemen senden bir şarkını daha arayayım. Neyleyim var
1: Valla
0: sırada?
1: keyifle, keyifle.

0: Ağzına sağlık. Çok güzel bir eser bu da. Yüreğim Yüreğinli ilk albüm.
1: Evet.
0: Doğru mu
1: Evet, ilk
0: Üstad?
1: albüm Yüreğim Yüreğinle.
0: Evet. 99'da Yalnız Kurt Şahin Özer'den çıkmış ve
1: Evet. Bak onlar
0: en
1: doğru.
0: çok ilgi gören
1: Tabii
0: albümün
1: ki. Ya o
0: ikinci
1: şarkı bir
0: albümü
1: kere.
0: olmuş Yalnız Kurt.
1: Evet, o şarkı hakikaten güzel. Onun halbuki o albümün ilk çıkış parçası Başrol Öldüremezsin diye.
0: Ha.
1: Çok ilginç böyle bir şeydir. Onunla ilgili sana bir hatıramı anlatmak isterim.
0: Lütfen.
1: Hoşuna gidecektir bu hatıra. Şeyde Mecidiyeköy'de Aristoları vardı. Sen çok iyi bilirsin.
0: Evet.
1: Böyle o merdiven altında.
0: Ha.
1: Azerbaycan'da şey derler, padval altı diye.
0: Ha.
1: Tamam mı? Oradaydı. Şarkıyı çalışıyoruz. Yönetmenim Osman İşmendi. Ondan sonra neyse şarkıyı çalışıyoruz. Okumaları bitirdim. Fakat ara tekrar böyle bir iki okuyuş daha yapıyorum dedim. Şeyde Sıtkı Hacım'dır rahmetli.
0: Ha,
1: Sıtkı
0: Tom
1: abiydi.
0: Meister.
1: Böyle çıktım öyle merdivenlere doğru. Dinleniyorum orada. Tekrar bir okuma daha yapacağım falan. Omuzuma bir el. Ondan sonra arkadaş dedi bu şarkının sözleri kimin dedi. Döndüm. Ha dedi kardeş dedi kusura bakma. Ben Yusuf Hayaloğlu dedi. Ondan sonra merhaba hocam dedim falan. Ondan sonra nasılsın benim dedi ki ne kadar güzel sözler dedi ya. Şu kelimeyi kullandım. Genelde bak bu tip şeyi kullanmazdı.
0: Bir kıta okusana Üstad ya. Çok merak ettim şimdi.
1: Anladım bu aşkı öldüreceksin. Anladım elleri güldüreceksin. Katlime ferman yazıp gece

0: Böyle bir şeydi yani. Böyle güzel bir hatıram
1: Albümün
0: vardır.
1: İlk şarkısı mı bu?
0: İlk aslında çıkış parçası buydu.
1: Buydu. Sonra Yalnız
0: klibi buna
1: Kurt.
0: Çekmiştim. Sonra ondan 6 ay sonra Yalnız Kurt'a çektim.
1: Evet.
0: Yalnız Kurt ilk çıktığında böyle yani klibinden sonra ilk çıktığından sonra çok parlamadı aslında. Ben fakat çok konser yaptım o yıl. Çok konser yaptım. Diyebilirim ki...
1: Ya 1000'in üzerinde konser sayın. Yani Türkiye'nin en çok konser yapan sanatçılardan birisin.
0: O vakitler çok konser yapıyordum ama şimdi evet. değil artık. Yani çünkü her şeyin bir zamanı var. Şimdi artık aksakal pozisyonundayız.
1: Yeni gençler. Ailede var mı Ahmet başka?
0: Benim ailede bütün fertlerin sesleri çok güzeldi. Rahmetli babacığım. Babacığım da.
1: Allah rahmet
0: tabii
1: eylesin.
0: O bir Allah cümlemizin geçmişlerine rahmet gelsin. O bizde müzikle ilgileni yok. Yani müzikle profesyonel anlamda sadece beni ilgilenir ama belki de en az güzel sesi olan benim yani ailede.
1: O kadar.
0: Yani kendimi burada şey, hakikaten öyle. Mesela kardeşlerimin sesleri benden çok daha güzeldir. Ama Rabbim nasip etti. Bana böylesine bir aynen. meslek oluşturmam aynen. konusunda bir imkan bahşetti.
1: Eyvallah Üstad. Vallahi daha dur konuşacağız.
0: Hadi sen de bir türkü dinleyelim gözünü seveyim. Hadi
1: beraber yani. Okuruz belki. Bildiğim bir türkü. Eşlik ederse...
0: Valla ben çok mutlu olurum da senin de güzel kadife sesine benim gibi
1: yok,
0: böyle bir...
1: Yok estağfurullah ne demek. Senin de çok başka bir tarzın var. Benim senin kadar bestem yok mesela.
0: Estağfurullah
1: ne kadar çok
0: hocam.
1: Besteler
0: benim yapmışsın. Ses biraz daha cabbar bir ses böyle. O yüzden... Allah Allah!

0: Ne güzel türküler
1: çok
0: var değil mi
1: güzel
0: ya?
1: ya. Hisarlı Ahmet.
0: Bu da mı Hisarlı Ahmet'in değil mi? Refik Başaran değil.
1: Hisarlı
0: Ahmet'in. Evet. Kütahya'nın türküleri de çok
1: Benim
0: güzel.
1: tevafuk bu ya. Bu ilk albümüm var. Yüreğim Yüreğinle. Orada okuduğum tek türküdür bu.
0: Hadi ya.
1: Tabii. Tek türküdür. Orada ama ne kadar güzel kardeşim aslında bu benim şeyde Kaba Zurna var ya o Ege
0: Ha,
1: Zurnası onunla
0: tabii.
1: şey yapmıştı ama
0: Aynen.
1: kardeşim çok başarılı
0: Evet.
1: maşallah.
0: Türkülerden oluşan bir albüm de varmış
1: Bir
0: galiba, değil
1: tane
0: mi?
1: Şafak Türküleri yaptım
0: Kaç
1: ben.
0: albüm yaptın abi?
1: Abi
0: 12, 15?
1: yok 14 var herhalde.
0: 14.
1: Tam emin değilim çünkü daha
0: Evet.
1: sonra albümleri bıraktık tek tek şarkılara falan geçince teklere.
0: Evet. Ne zamandır tek tek şarkı? Bu dijital
1: Son
0: dünya başlayınca.
1: şeyden sonra 2018'den sonra
0: Ha, daha çok
1: 2018'den sonra
0: tek tek,
1: tekliğe
0: ikili,
1: döndük.
0: üçlü.
1: Şey var yani çünkü şey yapıyorsunuz çok güzel şarkılar. Mesela sana şöyle bir yine komik bir şeyi hatırlatayım. 2010'lu yıllardaydı tahmin ediyorum. Ya 7 pardon 2007 ya da 2008'di. Bir albüm yaptım. Aranıyor diye bir albüm. Orada Vay Delikanlı Gönlüm Vay diye bir tane şarkım var. Ben o şarkıya klip falan çekmedim. 2017'de şarkı patladı. Vay Delikanlı Gönlüm Vay. Tamam mı? Şimdi burada anlatmak istediğim şey çok şey.
0: Kral TV'de ödül aldığın Sarıkamış
1: O
0: isimli
1: Sarıkamış'ın 2006'daydı.
0: Aranıyor'daymış o da o şarkıda
1: Yok
0: değil
1: o
0: mi?
1: Aranıyor'da değildi. O şeydeydi.
0: Öyle mi?
1: Aranıyor'da değildi. Aranıyor'da ondan sonraki albüm işte.
0: Albümde. Ha.
1: Bunu şundan anlatıyorum. Yani Vay Delikanlı Gönlüm Vay. Ya ben klip çekmedim. Halbuki o albümde Yüreğinle Gele çektim. Bir tane daha eser vardı ona çektim. Ama Vay Delikanlı Gönlüm Vay'a çekmedim. Demek ki klip çekmediğimiz şarkılar İlle de çok iyi şey klip çektiğim şarkılar ille de çok iyi şarkılar değil. Çekmediğimiz pek çok şarkı var.
0: Tabii.
1: Zaman içerisinde adeta bir şarkılar mezarlığına gömülüyor. Bu son derece üzüntü verici bir şey. O yüzden bence bu tekliğe dönmenin bir anlamda böylesine bir vicdani şeyi var. Yani tek bir şarkı ya Allah diye çıkartıyoruz. Olursa oluyor. Olmazsa hiç olmazsa başka bir şarkıya dönüp onu biraz daha parlatma imkanı bulabiliyoruz.
0: Evet. Arşivle ilgilenen müzik severler dışında tutarak bu dediğin doğru. Bir de arşivlerin çalışması yapanlar var. Onlar bütün kartonetine
1: Tabii.
0: hakim olan,
1: Aynen, çok doğru.
0: kartonette mi aranjör kimmiş, müzisyen kimmiş,
1: Tabii.
0: onu okuyan böyle çok değerli müzikseverler
1: Tabii
0: var.
1: tabii tabii.
0: Ama bu dediğin genelde maalesef doğru. Böyle bir mezarlık, bir şarkı, türkü, beste mezarlığı oluşuyor.
1: Aynen öyle.
0: Ama bazı şeyler de mesela bende de var o. Mesela ben Karatren türküsüne klip çekmemiştim. O albümde Karatren çok patladı mesela. Hiç klibi yoktu. O albümde ben Pencereme Ay Cüste'ye klip çekmiştim. Senin işte şey
1: Tabii,
0: olduğu
1: aynen
0: gibi.
1: öyle.
0: Ama
1: Aynen öyle.
0: Karatren'le Sarı Gelin mesela çok acayip sevilmişti yani.
1: Tabii o yani yani kabul
0: Dinleyici
1: etmekle.
0: buluyor onu
1: Ya bir de
0: bence.
1: şöyle bir şey var. Türkülerin de aslında müziğin de bir sosyolojisi var.

0: Var tabii.
1: Sen bunu benden daha iyi biliyorsun.
0: Ya İstanbul'da.
1: O sosyolojik şeye göre bir tren abi. Bak ben şehirde doğdum büyüdüm. Ama abi bana deseniz ki dünyada insanların kamu anlamında toplaştıkları en güzel yer neresidir desem bana istasyonlar gelir abi, garlar evet. gelir. Halbuki ben yani garı hayatımın belli bir evresinde sonra gördüm. Trenlerin, hele hele o kara trenlerin ya. İnsan Türk toplumunun sosyolojik şeyinde evet. hafızasında olağanüstü yeri var. Zaten sarı gelini deme zaten abi. Sarı gelin çok başka bir yerde yani.
0: Başka.
1: Abi. Yani evet. O yüzden hani sen çok doğru bir yerden, doğru bir damardan aslında Türk toplumuyla bir temas kurdun. Bu çok önemli. Ben mesela sarı gelinin ne kadar büyük bir ses bayrağı olduğunu 2001 yılında gittiğim Kırgızistan'ın Alatağ meydanındaki konserinde gördüm
0: Türk
1: abi. Yani evet. yıl 2001, ben daha yeni yani parlamamışım bile, gitmişim orada konser veriyoruz küçük Emrah'la beraber. Evet. Emrah'la beraber veriyoruz. Abi şarkılarım yeni çıkmış. Kırgızistan'da beni hangi şarkım üzerinden tanıyalım da o şarkıyla bir köprü kuralım. Bir gazeteci abimiz var, dedi ki Ahmet, dedi burada bir sarı gelin okusana. Dedim abi Kırgızistan'da sarı gelin yani.
0: Ya,
1: abi uçakla 6 saatte gittik biz abi, tamam mı? Kırgız sarı gelin falan. Böyle biraz kendimden geçmişim, böyle devasa bir sahne kurmuşlardı. Alatağ Meydanı. Yani Kırgızistan'ın en büyük hocam meydan orası.
0: Türkiye Cumhuriyetleri'de çok konserim var.
1: Ya bir ara çok evet. Veriyordum. Sonra 2017'den sonra biraz bende mi
0: azaldı.
1: Bir şey oldu. Bende de bir sıkıntı var. Yani bunu kabul etmek lazım.
0: Biraz öyle mi? Sen biraz kendini mi çektin? Ya biraz, bence biraz yazarlığa ve sinemaya falan döndün galiba. Ya, yani
1: sadece onunla
0: yazmak çünkü çok zaman alıyor. Ahmet.
1: Onunla değil. Ben uçakta yazıyorum. Ben yollarda yazıyorum. Konsere giderken yazıyorum. Yani benim için mesela yazmak bir eve kapanıp bir odaya kapanıp yazmak değil. Ben hayatın çok içinde yazıyorum. Yani kalabalık gürültülerle falan gürültü içinde bile çok yazabiliyorum. İyi. Çünkü kendimi bir şekilde soyutlayıp hikayenin içerisinde var olma imkanı bahşediyor bana Allah-u Teala. Ben 2017'den sonra bir tuhaflaştım. Tamam mı? Evet, bir taraftan bak ben mesela 2017'den sonra ne yaptım? Neyleyimi yaptım mesela. Yani bu şarkı çok tuttu, bu Neyleyim şarkısı. Evet. Onun 2017'den sonra yine böyle mutlaka her sene bir tane tekli parça çıkarttım. Ondan sonra. Konserlerim zaten devam etti. Bir sinema filmi çektim, doğru. Eyvallah. Ama sanatçılık da böyle bir şey var. Sanatçı eş zamanlı bir şekilde çok farklı ama yine sanatın içerisinde olaylarla ilgilenebiliyor. Yavuz, bunu sen ne yapıyorsun? O filmleri sen hangi ara çektin?
0: Doğru.
1: Ve sürekli bütün diziler
0: Sürekli yok. Zaten grafik sürekli böyle çıkmıyor üstad bizde işte. Yani bazen düzleşiyor, bravo. Bazen çıkıyor, bazen aşağı iniyor tekrar. Ama işte evet.
1: Sadece bir tane sorum var sana. Sana soruyu ben soruyorum. Resim yeteneğin var mı?
0: Hiç yok ya.
1: Ya mutlak olmalı ya. Benim bir tezim vardı da. Allah-u Teala ses sanatçılarına, müzikle iştigal edenlere komplike veriyor abi yetenekleri. Mutlaka vardır, sana söyleyeyim. Biraz ilgilensene. Yani biraz zorla bak, mutlaka çizgi yeteneğin de vardır senin. Resim yeteneğin vardır. Boyalarla ilgilenme yeteneğin vardır.
0: Hiç denemedim, biliyor musun?
1: Bir baksan var lazım. Ya. Belki diyeceksin ki ben niye kendimi keşfetmemişim ya falan. Bunun zıttını ben görmedim. Mesela bak Erol Büyükbaş rahmetli. Çok iyi bir ressamdı, biliyor musun?
0: Hadi ya.
1: Tabii.
0: Bilmiyordum o yönünü.
1: Çok iyi bir ressamdı. Necat Uygur. Allah rahmet eylesin.
0: Evet. Onu
1: çok
0: biliyorum.
1: Önemli bir karikatüristi.
0: Evet, onu biliyorum.
1: Ayhan Işık çok iyi bir çizgi roman sanatçısıydı. Rahmetli Ayhan Işık'ın esasen bitirdiği okul Güzel Sanatlar.
0: Bilmiyordum.
1: Çok büyük bir oyuncu tabii. Yani Türk sinemasında biliyorsun kral olarak bilinirdi. Çok büyük bir oyuncu ama çok güzel böyle kara kalem resimleri falan. Hatta bir gazetecinin şeyini gençliğimde falan görmüştüm ben onu. Onun şeyini çizmişti. Kara kalem resmini çizmişti. O gazeteci söylemişti, Ayhan Bey çizdi bunu diye. Dolayısıyla biz hakikaten sanat dediğimiz olguyu Allah-u Teala bir şey
0: yatkınız
1: olarak,
0: değil mi?
1: Ya mutlaka sende de bir çizgi vardır.
0: Deneyeceğim.
1: Yani bu mutlaka o çizgiyle, resimle alakanı bir şey yap, keşfetmeye
0: çok,
1: çalış.
0: İnşallah. Çok farklı bir şarkı ismi, Ay Yıldız Kolye. Evet. Bu nereden çıktı üstad bu beste?
1: Abi,
0: hikayesi
1: bu,
0: var mı?
1: Bu şeyden sonra... 2016'dan sonra yaptığım bir eserdir o benim. Ve hakikaten sen de ben de çok kıymetli halkımız, Türk milleti de çok iyi biliyor ki bizi birleştiren, buluşturan remzler var, semboller var. elbette bizi birleştiren, buluşturan Türk kültürünün ölümsüz sosyolojik vakaları var.
0: Tabii.
1: Tarih var. Efendim vicdan duygusu var, kolektif vicdan var. Türkülerimiz var bizi buluşturan.
0: Tabii.
1: Töremiz var, adetimiz var. Bitmez tükenmez. Asya'dan Avrupa'ya getirdiğimiz, Anadolu'ya getirdiğimiz, Balkanlara taşıdığımız çok büyük kültürümüz var. Ama ve lakin aynı zamanda bizim bir remzimiz var. Bağımsızlığımızın, istiklalimizin sembolü olan bir remzimiz var.
0: Tabii.
1: Türk bayrağı.
0: Tabii.
1: Ay yıldız. Dolayısıyla ona bir şüphesiz çok yapılan güzel eserler vardır bayrağımız üzerine. Hı hı. Arif Nihat Asay'ı da burada saygıyla yad edelim. Ben de naçizane Türk müziğinde bir Ay Yıldız eser daha olsun diye Ay Yıldız Kolye yaptım. Yani aslında aşkı, sevgiyi Ay Yıldız Kolye üzerinden anlatmaya çalıştım.
0: Dinleyebilir miyiz usta? Tamam.

0: anlatmışsın.
1: Yani ne bileyim ya işte içimizden geldi. Bunların biliyorsun Allah Rabbim bize nasip ediyor. Biz sadece orada şeyiz hocam. Aracıyız yani. Köprü.
0: Azerbaycan'dan inşallah doğru bilgidir. Fahri Ferman Ödülü almışsın.
1: O 2007
0: Evet.
1: yılındaki
0: Bakü
1: 2007
0: konserinin tamamını Azerbaycan ordusuna bağışlamışsın.
1: Evet,
0: Doğru mu?
1: 2007'de Haydar Aliyev Sarayı olarak bilinir. Mutlaka gitmişsindir orada. Konser de
0: Evet.
1: vermişsindir sen. Orada çok seviliyorsun. Bunu da sana söyleyeyim. Orada verdiğim bir konserin geliri Azerbaycan silahlı koşunları derler. Bize silahlı kuvvetlere silahlı koşunları derler. Silahlı koşunlara yani benim etim bütün nedir işte yani sadece bu
0: Olsun,
1: bir
0: çok
1: şeydi, niyetti,
0: önemli.
1: temenniydi. Çünkü o günlerde ondan önce de yaklaşık 35 yıldır hükmünü sürdüren bir büyük zulüm vardı. Karabağ
0: Evet.
1: toprakları işgal altındaydı.
0: Evet.
1: Ve dolayısıyla biz de kardeşliğimizi, karındaşlığımızı gösterme konusunda bir çaba içerisinde olduk. Orada şimdi milletvekili olan bir hanımefendi var. Benim manevi annemdir. Tenziler Rüstemanlı. Onun davetlisi olarak 2004 yılında gitmiştim Yavuz. Çok güzel hatıralarım var benim Azerbaycan'la. Ve 2014 yılında da Azerbaycan'da Devlet Terakki Ordu'nu verdiler bana. Ben resmi bir Azerbaycan Devlet Madalyası sahibiyim.
0: Ne kadar güzel.
1: Yani
0: Ne kadar büyük
1: Cenab-ı
0: onur.
1: Prezident'in şeyiyle, imzasıyla,
0: Karabağ'la
1: talimatıyla.
0: ilgili de zaten çok ciddi desteğin var
1: Bir
0: senin.
1: evlatlık kardeşlik yaptık.
0: Evet,
1: Yavuz'um sen de
0: aynen.
1: yapardın.
0: Aynen.
1: Ben 2004'te konsere gittikten sonra oradaki durumu zaten hani kitabi olarak biliyordum. Eski gazeteciyim. Kitabı olarak biliyordum. Orada sağ olsun Tenzila Hanım kıymetli eşi, o da çok büyük bir Türk dünyası şairi, filozofudur. Sabir Bey, Sabir Üstamanlı. Onlarla birlikte biz Sabirabad denen bir bölge vardır. Oraya gittik. Azerbaycan'ın çok önemli bir yeri şöyledir. Azerbaycan pamuğunun üretildiği yerdir o Sabirabad. Orada ben gittiğimde şeyler derler, kaçkınlar. Karabağ'dan canlarını kurtararak Azerbaycan'a gelenlere o dönemde kaçkın kelimesiyle telaffuz ediyorlardı. Kaçkınların yaşadığı köye gittim ben. Yavuz o hakikaten çok ilginç bir şeydir. Yağmur yağıyordu gittiğimde. Ekim ayının sonlarıydı. O yağmurun altında muşambaların içerisindeydi kimi insanlar. Kimi insanlar da tren katarlarının içerisindeydiler. Bak
0: Vay be.
1: 2004'ün sonu. 2004 evet 2 ay sonra gittim yani konser Temmuz ayında vermiştim. Gittiğimde Ekim'in sonuydu evet. Gittiğimde orada çok güzel hatıralarım oldu benim. Güzel derken çok anlamlı hatıralarım oldu. Hiç unutmuyorum bir tane abla böyle 2 tane çocuğu yavrusu vardı. Bana dedi ki ay kardeş dedi bana. Şimdi azatlığa kavuşan ve artık vatan topraklarının şeyi olan mütemmim cüzü olan Cebrail rayonu vardır. Orada bölgeye rayon diyorlar. Cebrail'den canını kurtarmış gelmiş oraya. Ay kardeş dedi, ben Cebrail Hanım dedi. Allah devletimizden razı olsun dedi. Bize pul verir, çörek verir. Benim dedi pulilerim. Çocuklara puli diyor. Ondan sonra. Puli bize şeyde de Karadeniz'de kullanılır. Ondan sonra. Pulilerim dedi. Biz yiyoruz, şey yapıyoruz. Ama dedi vatan. Ben vatanıma gitmek isterim. Ay kardeş dedi bana. Dedim ki Allah'ın izniyle inşallah gideceksin bacı dedim. Hatta o işte bu zafer Allah'ın izniyle elde edildikten sonra ilk tweetim odur. Cebrail'li bacı inşallah şimdi topraklarındasın diye.
0: Vay be.
1: Tabii. Mesela yine 2014. yılda her gidişimde mutlaka ya bir
0: Kaç
1: şeye
0: kere gittin?
1: gitmek ne kelime. Ben hiç oradan çıkmadım neredeyse. Ya bir ara
0: Bir ara beraber gidelim ya.
1: ya çok sevinirim ya.
0: Ben bu arada Azerbaycan'a hiç gitmedim biliyor musun?
1: Ne diyorsun sen?
0: Ya. O da benim eksikliğim
1: Bak sana bir
0: olsun.
1: söyleyeyim mi? Hakikaten seviliyorsun bak.
0: Gerçekten beraber gidelim.
1: Buradan
0: Buradan söyleyelim. Bak şimdi yayında
1: kulaklarını çınlattık
0: söylüyoruz.
1: zaten Tenzil Hanım'ın. Tenzil Hanım orada aynı zamanda Azerbaycan Türk Kadınlar Cemiyeti'nin başkanıdır. Azerbaycan Türkiye Evi'nin de sedridir.
0: Ha.
1: Bu Türkiye'de Azerbaycan'ı, Azerbaycan'da Türkiye'yi yaşayan bir büyük sevdanın mensuplarıdır
0: O
1: bunlar.
0: zaman
1: Buradan şey verelim kendisine.
0: evet ya
1: Bir
0: valla
1: şey olsun artık biz beraber gelelim.
0: Ahmet Şafak'la gelmek yani o
1: Birlikte
0: çok
1: beraber de
0: gelmiş.
1: Beraber konsert gidelim. Yapalım. Şuşa'ya gidelim mesela şimdi.

0: Şuşa'da
1: Gerçekten bir konser yapalım. Artık
0: tabii
1: yayında
0: ya.
1: söylüyoruz, bunu yapmak zorundayız.
0: Tamam, tabii. Konser yapalım orada biz. Çok güzel hatıralarım var. Mesela bir hatıralarımdan bir tanesi de orada bir şeye gittik biz. Yine o da kaçkınların getirildiği ve aynı isimde kurdukları bir kasabaya gittim ben. O kasabada bir annemiz vardı. Çok yaşlıca bir anneydi. İki tane evladını Karabağ Savaşı'nda şehit vermişti. Çok önemlidir bu. Bu annemizin evlatlarının naaşlarını geri vermek için Ermenistan ordusu şöyle bir talepte bulunmuş. Bize iki tanker benzin verin, naaşları verelim diye. Bak bu, ben böyle bir şeyi ilk defa gördüm, duydum. Benim gittiğim sene 2014. Bu oraya gittiğimde. O annem, böyle elini öptüm. Şeyde vardır, YouTube'da o görüntüler vardır. Var tabii. Annem böyle dedi ki, oğul dedi, ben dedi bu hayatta bir şey öğrendim dedi. Bilirsen dedi, hayat muvakkatidir. Daimi olan vetendir. Muvakkati kelimesini biliyorsun. Bizim aslında Osmanlıca. Geçici yani.
1: Geçici,
0: Hayat
1: geçici.
0: geçici. Daimi olan vetendir.
1: Vetendir.
0: Ya 70 yaşında bir anne böyle elini öptüm böyle. İşte onlar bizim öğretmenlerimiz Yavuz. Hayatı böyle öğreniyoruz. İşte oradan çıkıp da bir adamın Karabağ diye bir mahnı yapmaması mümkün mü?
1: Ahmet abinin bir tonunu verir misiniz? Bir ton basın. Bir tane Azeri bir şey okusana bir kıta. Aklına ne gelirse. Azerbaycan'a gitsin buradan.

0: Zor.
1: Ya o ilk okuduğun bak, eser ne kadar güzel ya.
0: Gittik şeye. Gittik bak. Bakü'ye gittik. Sana söyleyeyim. Benim gezmediğim, gitmediğim yeri yoktur. Azerbaycan'ın. Bir tek artık şeye gitmedim. Dağlık Karabağ.
1: Öyle mi?
0: Karabağ'ımıza gitmedim. Artık Karabağ'ımıza da gideceğiz.
1: Oraya da gittik.
0: Şuşa'ya evet. Gideceğiz. Biliyorsun Şuşa büyük. Türk dünyasının büyük kompozitörü, büyük bestekarı. Türk dünyasında ilk operayı yazan Üzeyir Hacıbeyli'nin memleketi. Abi, Şuşa. Oradan mesela yine çok büyük sesler çıkmış, bülbül, bülbüller gibi. Polat Bülbüloğlu'nun bir de memlekettir oralar. Hmm. Dolayısıyla Şuşa'da çok büyük bir şey yapıldı. Belki de bitmiştir bir konservatuvar ondan sonra. Artık oralara gideceğiz.
1: İnşallah.
0: Bütün Karabağ'ımızın işgalden kurtarılmış ve vatana tekrar iade olunmuş efendim yerlerimize, rayonlarımıza, bölgelerimize, memleketlerimize, köylerimize gideceğiz hep beraber.
1: Görevimiz.
0: Evet, o bizim görevimiz.
1: Üstad, geldin, şeref verdin. Seni ağırlamaktan dolayı
0: çok,
1: çok mutlu oldum ben ve arkadaşlarım. Sevgili izleyiciler, programın sonuna geldik ama tabii ki Ahmet Şafak'la kapatacağım. Arkanda Dağ Bil Beni ya da Geriye Aşk Kalır, hangisini
0: geriye aşk kalır
1: dilersen.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

0: Merhabalar sevgili TRT Müzik izleyicileri. Sizlere ilk gönül dedik ve gönül dolusu sevgilerle Aşk ve Ötesi programını açıyoruz. Merhaba.
1: Merhabalar. Merhaba.
2: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Evet. Ve çok da özel bir konuğumuz olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses. Zehra Gülüç bizimle birlikte olacak. Umarım keyifli, güzel bir
0: program olacak.
1: Program olacak illa.
0: Zenginiz. Gönül dedik bu arada. Şaheser de bir eser. Yani bugün eline gitarı alan ya da piyanoya geçen, hangi enstrümanı çalarsanız çalın, bir gönül çalmamış bir müzisyen yoktur gerçekten.
2: Benim evet. Gitarla ilk çaldığım şarkıdır Gönül mesela. Hem arpej çalışıyordum o sırada.
0: Değil mi? Arpej çalışması evet. Da içerir aslında evet. Arkadaşlar. Tavsiyedir. Volüm 1A şeklinde. Şimdi şahane bir şarkı var sırada. Sözü Hasan Yılmaz'ın,
1: evet.
0: Bestesi de Bayram Şenpınar'a ait. Yıkıla Yıkıla.

0: Zehra hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Müthiş bir şarkıyla giriş yaptık.
1: Çok güzel bir
0: Çok.
1: şarkı. İlk kez söyledim ama çok keyif aldım. İlk kez söylemiş gibi hissetmedim bu arada. Sizlerle de ilk kez müzik yapıyoruz ama bunu da asla ilk kez yapıyormuş gibi hissetmedim. Çok keyif aldım. Hepinizin emeklerine, enstrümanlarına
0: Çok
1: sağlık,
0: çok
1: duygularına
0: teşekkürler.
1: sağlık.
2: Peki seni özetleyecek olursak bilmeyenlere nasıl anlatırız?
1: Ben normalde 27 yaşındayım. Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümünden mezun oldum. Müzik öğretmeni olacaktım aslında. Formasyon eğitimim de var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
2: İsmi
1: Cennetten
2: neydi?
1: Çiçek.
2: Cennetten
1: Evet.
2: Çiçek.
1: O viral oldu. Klibi yoktu, benim yüzüm yoktu aslında ama insanlar çok
2: Bir
1: sevdi.
2: mırıldansana, nasıl bir şeydi o?
1: Acılara yürüyor korkmuyorum diye.
2: Ver bakalım, bir deme. Arkadaşlar bir yakalarız belki ya. Buyurun.
1: Acılar.

0: dedik ve müzik öğretmenliğinden bir anda rota şarkıcılığa, sanatçılığa, işte milyonlarca insana, bunu bırakıyorum bu arada,
1: Tamam.
0: böyle bir yola dönüştü ve bu şarkıyla beraber hayatım değişti.

0: İşte
1: bu
0: o
1: şarkıyı duymayanın
0: yüzden oldu.
1: olduğunu zannetmiyorum. Ki ben sosyal medyada hiç yokum, sıfır şahsen.
0: Sen bile biliyorsun
1: ben
0: değil mi?
1: Ben duydum bu şarkıyı.
0: Maruz
1: nereden duydum bilmiyorum.
0: Maruz kaldın yani.
1: Evet. Zehra senden kaçış yok. Her yerde çekmece
0: yapıyoruz oradan. Mecbur giriyorum bir şekilde.
1: Enerjin daim olsun, şahane. Şimdi biz sen bu kadar enerjiksin. Biz de bir eser yapalım da senin şu enerjini bir alt üst edelim.
0: Söndürün
1: bir
0: beni. Söndürelim. Mahvedin severim.
2: Evet. Sözleri Behlül Pektaş. Müziği Rıfat Şallı'ya ait. İtirazım var diyeceğiz efendim. İtirazımız var.

0: Diyecek bir kelime yok ya.
1: Of, acayip adam ya.
0: Söylemedi bu arada, yaşadı.
1: Öyle oluyor.
0: Olması gerekeni oluyor. Yapıp yani ben çok severim bu arada bu eseri. Ve sizden de dinlemek beni mahvetti. Bambaşka diyarlara gittim. Yüreğinize,
2: teşekkür
0: sesinize
2: ederim.
0: Sağlık.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Güzel ya.
0: Evet.
1: Bu eser şahaneydi. Rıfat Baba'nın şarkısıydı. Rıfat Şallıel aynı zamanda 3 enstrümanın da virtüözüydü. Hele 15 sene öncesine kadar albümlerde duyduğunuz o hani arabesk melodileri çalan bütün akordiyonların hepsi Rıfat Baba'ya aittir. Yani Şallıel ailesi zaten özel bir aile. Orhan var, bizim Anıllar var, kardeşleri var, Batu var. Hepsi çok iyi müzisyenler ama tabii ki biz ilk Şallıel olarak Rıfat Baba'yı bildik. Çok da naif bir adamdı. Ona da buradan rahmet yollayalım. Çok özeldi çünkü.
0: Çok kıymetli bir eser dinledik ve bambaşka diyarlara gittik ama şimdi çok kıymetli bir adamdan,
1: ay canım Simen,
0: yaşayan bir efsane, onun bir eserini ben seslendireceğim sizler için. İlk kez söyleyeceğim bu arada bu şarkıyı. Umarım çok sever dinleyicilerimiz.
1: Biz böyle konuklarımızı önceden hazırlıyoruz bizi övmeleri için.
0: Asla, asla. Tamamen içten gelen. Çeyrek Gönül çok güzel bir eser. Hmm. Gerçekten Sıla Hanım'la beraber ne güzel bir eser çıkarmışsınız. Ben de umarım Laye ile seslendiririm.
1: İnşallah. Murat sen de katılırsın.
0: Beraber söyle, ne güzel olur.
2: Tamam, hay hay okuruz.
1: Yani çeyrek okuruz. Gönül yarım gönül olur.
2: Yarım, yarım.
1: Biz de katılırsak
0: çeyreği yarıma tamamlayalım.
2: Çeyrek oldu abi. Dördümüz tamamlarız.
0: Bırak.
2: Peki. Peki, buyurun. Hadi.

0: Oh, çok güzel gidiyoruz arkadaşlar.
1: Bence de.
0: Şimdi de o zaman şöyle Göktuğ'a bakıyorum. Harika bir kıyafeti var bugün.
2: Gömleğim var.
0: Evet. Hazır bu gömleği giymişken sana bir şarkı okutturmamız lazım. Sırası geldi.
2: Giymesem okutmayacak mısın?
0: Giymesem
2: bundan sonra
0: olur.
2: Üstünden çıkartmıyorum o zaman. Şaka bir yana gerçekten. Çok sevdiğim bir şarkıyı söylemek isterim size. Yine Sezen Aksu'dan söyleyeceğim. Çünkü Sezen Aksu sanırım bu ara en çok dinlediğim ve en çok söylediğim sanatçılardan biri. Sözüme müziği ona ait olan, aslında gitmenin ne kadar da güzel anlatıldığı bir şarkı. Ben de yoluma giderim diyeceğiz.

Peki nasıl istersen öyle olsun. Tutamam, tutamam

0: Ya Rabbim.
1: Çok güzeldi. Yüreğinize sağlık.
0: Çok büyük bir usta be şimdi gene. Ben de hayran yani 3-5 kişiye hayransam bir tanesi Kayahan'dı. Ve sen de o şarkıyı hazırladın ya
1: şimdi
0: bize.
1: Şimdi böyle söylediğin için daha çok heyecanlandım.
0: Vallahi bizi bizden aldın. Hele Volkan abinin kulaklıklarıyla da şu anda duyuyorsun kendini.
1: Evet,
0: o da özel bir durum.
1: Bunu duymak gerçekten beni çok çok etkiledi. Zaten beraber müzik yapacağımız için çok çok heyecanlıydım. Kulağımdaki kulaklıklar sevgili Volkan Konağ'ın kulaklıklarıymış. Ben ekstra heyecanlanıp ekstra duygulandım. Şimdi bu şarkı da benim sahnede söylemekten çok keyif aldığım bir şarkı. Gerçekten hepimizin duygularına tercüman olan bir şarkı bence. Bu duygular birleşince, bu kadar büyük ustalar birleşince inşallah ben de layık olabilirim diyorum ve geçelim.
0: Haydi bakalım arkadaşlar.

0: Benim neydi günahım? Şurada ortada dedim. Peki benim günahım neydi?
1: Şurası deşildi mi?
0: Ya deşildi. Paramparça oldum şurada.
1: Gerçekten.
0: Vallahi billahi.
1: Vallahi bunu yaşattıysak ne mutlu.
0: Gözlerimde oldu. Bu nedir ya?
2: Zehra, ne iyi oldu da bugün geldin. Böyle vallahi güzel şarkılar da seçerek geldin.
1: Ne güzel.
2: Seni
1: oldu.
2: Ben şahsen tanıdığıma çok sevindim.
3: Hepimiz öyle.
2: Hepimiz öyle.
1: Ben de öyle. Gerçekten. Hepiniz çok kıymetlisiniz. İlk kez bir araya geliyoruz. Murat Bey hariç ama... Gerçekten bu akşam burada sanki yıllarca müzik yapmışızcasına keyifli bir akşam geçirdik. Hepinize çok teşekkür ederim. Arkada emeği geçen bütün müzisyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Zehra mükemmel enerjisiyle bugün bizlere konuk oldu. Beraber şarkılar söyledik. Önümüzdeki hafta tabii ki Aşk ve Ötesi programı yeni bölümüyle sizlerle beraber olacak.
3: Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün çok sevilen bir ismi ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hayırlı olsun
0: Nasılsın?
1: programın.
0: Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Sağ ol. Nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iman gittikçe güzelleşiyorsun Elif.
1: Teşekkür ederim. Tabiiyetsin.
0: Maşallah
1: Umudu
0: diyelim.
1: yarar.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Sen de çok şık görünüyorsun bu arada.
0: Çok sağ ol. Ya birkaç tane böyle soruyla başlamak istiyorum. Tabii ki o güzel sesini duymak istiyoruz ama yaptığın eserlerde biraz türkülerden pop'a geçiş görüyoruz. Daha geleneksel sound'la coverlıyorsun, harmanlıyorsun şarkılarını. Neler hissediyorsun ve düzenlemelerde nasıl müdahalelerin oluyor merak ediyorum.
1: Dediğin gibi geleneksel müzikle başladım ama eğitimimin arasında tabii Batı müziği eğitimi de var. Türkülerle ön plana çıkmış bir kariyer ama artık daha çok yorumculuğumu göstermek istediğim bir yola girdim. Yaklaşık 2 yıldır sadece yeni şarkıları seslendiriyorum dijital platformlarda. Ama sahnelerimde, katıldığım programlarda yine türküleri söylemeye devam ediyorum. Hissiyat olarak aslında beni yakalayan şarkıları okuyorum. Öyle bir süreçteyim. Bu bir türkü de olabilir, bir türkü bestesi, türkü formunda bir beste de olabilir, şarkı da olabilir. Deniyorum, keyif alıyorum
0: Çok da
1: sürecin
0: güzel
1: yoğunluğundan
0: oluyor.
1: dolayı. Bu şekilde.
0: Peki, yani söylediğin şarkılarda düzenlemelere çok dahil oluyor musun? Yoksa daha çok aranjör mü yapıyor bunu?
1: Yani aranjör yapıyor ama aranjörü de ben seçiyorum tabii. Hem şarkıya uygun, mesela sound'la ilgili bir şey istiyorsam onu o kişiye götürüyorum. Daha arabesk bir şey istiyorsam farklı bir kişiyi tercih ediyorum. Mutfağında olmak keyif veriyor. Ama çok müdahale etmemeye çalışıyorum. İlk başta özellikle etmiyorum ama sonrasında ediyorum.
0: Yoğun şekilde stüdyoda vakit geçiriyorsun diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Peki bu güzel şarkıları nasıl buluyorsun?
1: Aslında çoğu geliyor bana.
0: Ama içlerinden
1: Evet.
0: seçmek de bir kabiliyet olsa gerek değil mi? Hani bir nokta atışı yapmak.
1: Yani aslında şöyle hissetmem gerekiyor. Hissettiğim şeyi bulduğum zaman geçirebiliyorum karşıya. Sende de öyle yani. Sana da bir şarkı geldiğinde sen bir de kendinde yazıyorsun. Hissetmek lazım. Sesime yakıştırmam lazım. Biraz zaman geçirmem lazım o şarkıyla. Doğru da formu bulunca bence bir başarıya ulaşıyor.
0: Kesinlikle öyle. Kaçsam gitsem de onlardan biri aslında. Dillere pelesenk olmuş durumda şu anda. Onu senden alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Bir Hüseyin Mehmetoğlu bestesi. Düzenlemesini de Kerem Aktağ yaptı. Şimdi yeni bir şarkı da hazırlıyoruz onunla birlikte. Bu da dediğin gibi çok sevildi. Şimdi sizler için okuyayım.

0: Çok güzel bir şarkı, çok da yakışmış bence sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
1: Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Türk halk müziğiyle yollarının nasıl kesiştiğini merak ediyorum. Aslında aileden kalma, oradan bir kulak dolgunluğu olduğunu biliyorum ama sen nasıl sevdin?
1: Aslında bunun için bir yaş söyleyemeyeceğim çünkü hep içindeydim. Annem zaten sürekli söylüyordu. Anneanne ve babaannemlere ziyarete gittiğimizde orada da misafirlerimiz geldiğinde hemen bir bağlama çıkardı. Yani dedem de zaten Karadeniz kemençesi de çalıyor. Hemen kadınlar da türkü söylerdi. Böyle bir ortamda büyüdüğüm için yaş hatırlamıyorum ve dolayısıyla benim de merakım oluşmaya başladı çok küçük yaşlarda. Sonra bağlama eğitimi almaya başladım. Sanırım 6 yaşlarındaydım ya özel bir hocadan. Sonrasında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na başladım. Orada 4 yıllık bir eğitim aldım. Sonra Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne

0: Sanat müziği, Türk Halk Müziği korosuna giderdi. Ben de 7 yıl kadar böyle onlarla gidip gelme fırsatı buldum. Bir tık kulak dolgunluğu oldu tabii ki. Geçmişten bugüne uzanan müzik yolculuğunda seni en çok etkileyen anı nedir? Hangisidir böyle? Yani şurama çok dokundu dediğin belki de.
1: Aslında birçok var ama ilk aklıma gelenler mesela yıllar sonra üniversitede hocam olacak kişi Profesör Erol Parlak, onunla 8 yaşında tanışmıştım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konservatuvarının konserine gelmişti. Annemin de orada bir solosu vardı. Erol Hoca da o gün orada ikinci bölümde o performans göstermişti. İnanılmaz etkilenmiştim ve yıllar sonra hocam oldu mesela.
0: Müthiş. Annenin de sesi güzel o
1: Annem de
0: zaman.
1: sesi güzel.
0: Buradan çok sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Ellerinden öperiz. Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Çok fazla yorum var. Düşünmem lazım bunu. Yine aklıma ilk gelenlerden bir tanesi ses rengimden kaynaklı galiba. Mesela bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan etkilenmiştim.
0: Gerçekten dingin ve duru bir sesin var. Peki hangi şarkıyı duyarız sende?
1: Akustik Renkler diye bir seri yapmıştık biz. Yaklaşık 10 tane şarkı vardı. Şimdi onun ikincisini de çektik. Onlar da yavaş yavaş yayınlanmaya başlayacak. Orada ilk şarkılarımızdan bir tanesi Bir Melih Görgün bestesi.
0: Çok da güzel bir şarkıdır.
1: Evet,
0: Çok da
1: onu da
0: güzel yorumladın.
1: teşekkür ederim. Şimdi onu okuyacağım.

0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Güzel seslendirmişti. Gelişgör Gün'e de çok çok selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Bizim daha böyle gençlik yıllarımızın bence çok kıymetli bir şarkısıdır 14 Bar.
1: Daha çocukluk diyebiliriz bence.
0: Bir tık. Evet, belki. Şöyle
1: 2006 diyebiliyorum ben. Baya.
0: 10 yaşında
1: Evet.
0: işte.
1: Çocuk yaşlarında
0: Aynen
1: çok
0: öyle.
1: güzel bir şarkıydı o dönemde.
0: Kesinlikle. Peki bu şarkıyı dinlerken böyle hep sana aynı yerden mi dokunuyor? Biraz böyle hüzünlendiğini de sanki görüyorum. Çok duygu olarak şarkının içine giriyorsun.
1: Evet, bence sözlerde kesinlikle o hissiyat var ama melodisinde de böyle biraz yürümede olduğu için şu hareketleri falan yapıyorum. Bazen bana kızıyorlar bununla ilgili. Hani slow şarkıda hareket ediyorsun artık o oturmuş benim iç ritmime oturmuş diyelim.
0: Kesinlikle öyle. O zaman tekrar bir şarkı dinleyelim. Bu sefer ikimizden olsun.
1: Tamam, ne okuyoruz?
0: Sürpriz.
1: Tamam, hadi.
0: Sürpriz olsun.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Senin de öyle. Büyük usta Yıldız Tilbe'ye de buradan saygılarımızı gönderiyor olalım. Şimdi güncel hayatınla sahnedeki Elif'le aranda böyle fark var mı? Yoksa her ikisinde de evet aynıyım diyebiliyor musun?
1: Benzer yanlarım var ama tabii sahne başka bir durum. Orada hep özenleyişip daha olmaz. Oraya yakışan şekilde durman gerekiyor. Evde tabii ki daha rahatım. Ama benziyoruz ya.
0: Aslında çok spor da giyiniyorsun normal hayatında ama sahnede çok şıksın, çok
1: Evet.
0: güzelsin.
1: Seviyoruz, güzel hazırlanıyoruz. Güzel bir ekibim var. Şanslıyım bu konuda. Hep şık çıkmaya çalışıyorum, evet.
0: Peki, sorularımıza devam ediyoruz. Türkülerden aslında sana çok fazla soru sormak istiyorum ama böyle sürekli dinlediğin böyle üstatlardan, ustalardan kim vardır böyle işte açarım uzak diyarlara giderim dediğin?
1: En çok Neşet Ertaş. Evet, hep onu açıyorum.
0: Hangi türküsünü çok seversin?
1: Ay, çok zor sorular soruyorsun. Hepsini çok seviyorum ama şu an aklıma gelen Cahilim Dünya'nın.
0: Defalarca söylediğini tahmin ediyorum.
1: Evet, çok okuyorum. Sahnelerimde de okuduğum türkülerden bir tanesi.
0: Böyle söylerken sahnede ya da kendi başına kaldığında boğazına düğümlenen bir şarkı var mı? Hatta o yüzden belki söyleyemediğin.
1: Yok, olmuyor öyle bir şey. Tamamen müzisyen durumuyla baktığım için okuyorum yani. Öyle bir engellemiyorum kendimi. Ama Aşk Başımda Bela'yı okurken biraz öyle hislerim oluyor. Çok severek okuyorum. O da yaklaşık bir yıl oldu galiba çıkaralı şarkıyı. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
0: Peki bugünkü Elif Buse

0: sahneye çıkan Elif'e ne söylemek isterdi?
1: Kendine güven, her şey çok güzel olacak derdim.
0: Çok heyecanlanmış mıydın? İlk sahneni hatırlar mısın dün?
1: Tabii. Ya mikrofonu bırakmıştım hatta. Ama çok küçüktü.
0: Neredeydin?
1: Kocaeli'de herhalde öğretmenler eviydi yanlış hatırlamıyorsam. Mikrofonu elime verdiler. Ben mikrofonu bırakıp gittim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, çok küçüktüm ama.
0: Ama sonra söyledin zaten.
1: Evet. Şimdi bazen konserlerime küçük yaşta birileri geliyor. İnanılmaz özgüven. Harikalar yani. Mikrofonu alıyorlar, işte şov yapıyorlar, dans ediyorlar falan. Ben öyle...
0: Küçükken ben de biraz daha çekimserdim, evet. Peki senden güzel bir şarkı dinleyelim mi? Birlikte söyleyelim.
1: Tamam, birlikte söyleyelim. Bu da sürpriz olsun.
0: Tamam, biraz.

0: yüreğinize sağlık efendim.
1: Teşekkür ederim, senin de öyle.
0: Sağ olsunlar. Çok güzel şarkılar seçtiğini biliyoruz. Az önce de konuştuk. Peki kendi şarkılarını ne zaman bizlerle buluşturacaksın? Biraz karaladığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ama ne zaman dinleyeceğiz?
1: Çok beğenmiyorum. Şimdi geliyor, besteler çok iyi. Ben kendi bestemi yanına koyuyorum ve yetersiz buluyorum. O yüzden de layık bulmuyorum. Hatta bununla ilgili bir eleştiri aldım. Yani buna karar sen verme. Bunu iyi bir besteciye dinlettiğindeki yoruma göre hareket et dediler ve ben bestecilere bile dinletmiyorum şarkıları bu. Niye öyle bilmiyorum. Doğru
0: Ya bu
1: zamanı
0: belki
1: bekliyorum.
0: alaylı olmadığın için olabilir mi? Hani orada belki daha mı rahat yazılır öyle olunca? Hani çok mu ince eleyip sık bakıyorsun
1: Evet,
0: belki?
1: kesin öyle bir şey, evet.
0: Belki her şeyini düşünüyor olabilirsin. İşte düzenlemesi, bestesi, sözü vesaire. Bence bizimle buluşturman gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, artık bu konuda çok şey var. Hadi hadi diyen insanlar arttı da. Belki yakın bir zamanda 2026
0: İnşallah
1: planlarımda var.
0: bekliyoruz. Çok da güzel olur valla.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki birçok sahne aldığını biliyoruz. Son dönemde de çok yoğun olduğunu görüyorum. Çok da güzel sahneler yapıyorsun ekip
1: Teşekkür.
0: arkadaşlarına birlikte. Onlara da selamlar, sevgiler gönderelim burada. Sen kendin nasıl şarkılar tercih ediyorsun? Böyle hareketli mi, slow mu, her şeyden mi?
1: Aslında her şey var. Onun bir dengesi var ama genelde gittiğim yerlere göre de değişiyor. Yani seyirci eğer hareketli bir şey istiyorsa hareketli bir şey okuyorum. Slow istiyorlarsa slow devam ediyorum. Türkü istiyorlarsa keza öyle. Biraz anlık değişiyor, interaktif oluyor. Ama belli bir repertuarım var.
0: Onun üstünden oynamalık
1: Evet,
0: gibi.
1: aralara işte akustikler birkaç böyle giriyoruz. Sonra tekrar ana repertuara geri dönüyoruz.
0: Peki sahne öncesinde bir totemin var mı böyle düzen yaptın?
1: Dua etmek. En çok onu yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum.
0: Yanında böyle enerji aldığın sürekli insanlar oluyor diye tahmin ediyorum.
1: Yani ekip arkadaşlarımı yanında görmek tabii beni motive ediyor ama öyle özellikle bir şeyim yok. Ya her yerde sahne aldığım için hasta olmayayım yeter.
0: Ya.
1: Hastalık
0: Bugün de bu arada
1: zorluyor.
0: bir
1: Evet.
0: rahatsızlık var. Ama
1: Şey
0: işte sesime
1: olmuyor.
0: yansımadı.
1: Teşekkür
0: Düz
1: ederim.
0: söyledin.
1: Sen de öyle.
0: Türküleri çok güzel okuduğunu biliyoruz. Hatta bence genç nesle de bunu güzel bir soundla çok güzel aşıladığını düşünüyorum senin.
1: Teşekkür ederim.
0: O yüzden ben de çok gönülden sana teşekkür ediyorum. Özümüze de sahip çıktığın için. Senden bugün bir türkü almadan.
1: Göndermiyorsun
0: Evet,
1: beni.
0: lütfen. Onu rica edeceğim.
1: Tamam, o zaman Neşet Usta'dan bir türkü okuyayım. Gönül Dağı.
0: Çok da severiz. Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Müthiş söyledim gerçekten. Yine böyle uzaklara gittik. Sen söyle biz gidelim gelelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Sahnende birkaç şeyi daha merak ediyorum. Çok.
0: Duymaktan sonra.
1: Çünkü çok
0: Çok
1: böyle izliyorum ve beğeniyorum. Seni de
0: çok
1: gurur
0: teşekkür
1: duyuyorum bu
0: ederim.
1: arada. Böyle sahnede daha çok interaktif misindir? Böyle senin sosyal olduğunu da bildiğim için onu bir sormak istedim sana.
0: Evet, seviyorum. Böyle farklı karakterler oluyor mutlaka her konserde, hepimizin konserinde. Mutlaka onlarla iletişim kuruyorum. Sahneme de davet ediyorum. Özellikle çocuklar. Samsak Böveci'nden sonra inanılmaz bir kitle oluştu. Onlarla birlikte söylemek, sohbet etmek çok keyifli oluyor. Bir gün bekleriz, sen de gel.
1: Çok mutlu olurum. Davet
0: Birlikte
1: edersen
0: söyleyelim. Her
1: gel.
0: zaman. Her
1: Çok
0: zaman
1: teşekkür
0: sunucu
1: ederim.
0: benimle.
1: Çok sağ ol. Peki sahnede böyle yaşadığın çocuklarla da olabilir. Böyle unutamadığın bir an var mı?
0: Çocuklarla ilgili genelde korkuyoruz çünkü çok fazla kablo var. Bazen dengesiz durumlar olabiliyor. Allah'tan başımıza kötü bir şey gelmedi. Valla şu an hatırlayamadım ya. Bir düşünmem lazım.
1: Olsun.
0: Ya mesela slow şarkılarda oynayan komik insanlar oluyor mesela. Oralarda çok dayanamıyorum ve kahkahayı basıyorum ve durduruyorum hemen. Öyle anlar komik oluyor.
1: Peki bu aralar kalbin daha çok sana böyle ne söylüyor? Buna aslında sosyal hayatınla alakalı soruyorum.
0: Biraz dinlenmem gerektiğini söylüyor. Biraz koşturuyoruz. Tabii yeni şarkı çıktığı zaman onu tanıtma süreci. Bir de hayır diyememe tuşum var benim yani. Hayır deyip biraz dinlenmem gerekiyor. Hem stüdyo kısmı, bir yandan bir sürü şarkı hazırlıyoruz. Bir yandan sahnelerim oluyor. Bir yandan PR süreci zor oluyor. Kalbim bana, kalbim, beynim, her şey. Dinlenmem gerektiğini
1: Düşünüyor
0: söylüyor.
1: musun bir daha?
0: Düşünüyorum evet. Yarın mesela düşünüyorum.
1: Tek bir gün.
0: Tek bir gün aynen.
1: Evet
0: İnşallah
1: yani
0: yeterli olur.
1: aslında 2,5-3 dakikalık şarkılar da gözükse dijital mecralarda. Tabii ki senin de dediğin gibi arka planda çok büyük emekler, şarkının hazırlık süreci oluyor. Ben de şeye çok tutuluyorum hatta. Mesela şarkı çıkıyor, şey diyorlar, yeni şarkı ne zaman?
0: Evet, onu albüm yapıldıktan sonra bence sorulması daha üzücü.
1: Ben de şimdi sana nasıl soracağım, yeni şarkı ne zaman?
0: Şimdi program ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Belki çıkmış olur program yayınlandığında. Şu an birçok şey hazır. Sürekli üretimdeyiz. Akustik Renkler 2 başlıyor. Onun şarkıları başlayacak Şubat ayı itibariyle. Ardından da single'lar gelecek.
1: Orada da yine
0: Keşke.
1: izledim, dinledim seni. Çok güzel eserler seçmişsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Ama ben özellikle planı çok beğendim. Onu yani isim, soy isim vermek istersen kim yaptıysa ellerine kollarına sağlık. Gerçekten çok hepiniz çok zarif ışık görünüyordunuz.
0: Teşekkür ederiz. Aslında projelerin ilk fikri benden çıkıyor ama geliştirme kısmı tabii ki ekiple birlikte oluyor. Çok kalabalık çalışıyoruz. Gün sonunda da güzel şeyler çıkıyor.

0: İyi ki geldin. Teşekkür ederim.
1: Rica.
0: Sesinle, kibarlığınla bizi büyüledin. Ayaklarına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: sana.
1: teşekkür ederim. Uzun soluklu bir program olur inşallah.
0: Umuyorum inşallah izleriz biz de.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Herkese iyi akşamlar. Haftaya yeni bölümümüzde sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan o.

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarına, Gönül Penceresi programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizin programınız, bizim için çok kıymetli eserler var bugün. Sizleri çok özledik, değil mi Alpçim?
1: Evet efendim, bir haftayı iple çekiyoruz, heyecanla, sabırla. Yine bu akşamki programımızda muhteşem eserler sizleri bekliyor. Sizlerden gelen istekleri de değerlendirdik. Hiç merak etmeyin. Onlardan da olacak programımızda. Ve bu muhteşem programı hazırlamamız için bizlerin en büyük destekçisi, yardımcısı Umut Hoşgör'e teşekkür ediyoruz. Umut'cum hoş geldin.
0: Harikasın.
1: Hepsi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımıza kocaman bir merhaba. Ve vokaldeki kardeşlerim Furkan, Esra ve Atay'a. Sizlere de merhaba efendim.
0: En büyük merhaba. Nereye? Ekran başına.
1: Tabii
0: değil mi
1: efendim? Tabii ki sizlere. Merhaba.
0: Bu gece bizlerden ayrılmayın. Gerçekten.
1: Ayrılmazlar Mesen'cim.
0: Niye ayrılsınlar? Artık onların programı.
1: Niye ayrılsınlar? Sizin programınız zaten.
0: Efendim, şimdiki şarkımız Kürdili Cazkar makamında ve yine sizlerin çok sevdiği bir eser. Ben çok severek, zevkle dinliyorum kendisinden. Alp okuyacak. Ne okuyorsun bize?
1: Dertleri zevk edindim. Bende neşe ne arar, elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum.

0: Elinize
1: Gönlüne
0: sağlık. Çok
1: sağlık.
0: teşekkür ediyorum. Gürselcim harikasın kardeşim. Müthiş bir taksindi. Çok sağ ol.
1: Gönlüne sağlık Alp'cim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ellerinize sağlık.
0: Evet Mehsem.
1: Yine
0: bir Avni Anıl.
1: Yine hocamın şarkısı.
0: Çok bu şarkı sevilen, istek şarkıydı.
1: Evet bu da istek şarkılardan biri. Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.
0: Zevkle dinleyeceğiz.
1: Teşekkür ederim.

0: Gerçekten kör olsun bence de. Değil mi? Ne kadar güzel bir şarkı.
1: Ağzına sağlık
0: kardeşim. Teşekkür
1: kardeş.
0: Ederim Alp'cim. Bu bölümde hep sizin istekleriniz var. O yüzden bu biliyorum ki bir istek değil mi?
1: Gece kirpikli kadın.
0: Aşkıma siyah bakma.
1: Zaten yakanlar Allah yakmış. Allah. Bir alevde sen yakma.
0: Sen yakıyorsun bizi bu gece.

0: Teşekkür büyük ediyorum Ali'cim. Çok teşekkürler. Ellerine sağ olun.
1: Stüdyomuzda da alkışlar var ama ben seyircilerimizin alkışlarını duyuyorum.
0: Eksik gerçekten olmasınlar efendim. Gönülden duyuyoruz sevgilerinizi, alkışlarınızı, muhabbetlerinizi. Biz çok, de önünüzde saygıyla muhabbetle eğiliyoruz. Kanun virtüözü Halil Karaduman'a ait.
1: Mekanı cennet olsun hocam.
0: Mekanı cennet olsun. Zevkle dinleyeceğiz.
1: Çok teşekkür ederim.

İnan ki ağlamadım. Hüzünlüyüm sadece. Gözlerimdeki nemler çığ gibi yağar böyle her gece. Yüz gülleri gibiyim. Hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevinceye geç kaldım.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Efsanesin.
0: Estağfurullah efendim.
1: Gerçekten
0: estağfurullah.
1: Gerçekten öylesin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, bu şarkının bestecisi biliyorsun ki benim çok kıymetli hocam. Evet. İzmir Radyosu'nda ses sanatçısı, bestekar Selim Öztaş. Öztaş. Ve çok kıymetli eşi Neşe ablam, Neşe Öztaş. İkisi de bizi izliyorlar. Buradan ikisine de sevgiler, saygılar yolluyorum.
0: Ellerinizden öpüyoruz. Sevgiler,
1: ellerinizden
0: saygılar
1: öpüyoruz efendim.
0: İyi
1: ki varsınız. İyi ki benim hocamsınız. Şimdi
0: sen ne okuyorsun?
1: Hiç havayı bozmuyorum.
0: Ben
1: sürpriz
0: de bozmayayım
1: olsun.
0: O zaman. Yavaş yavaş çekileyim.
1: Hiç havayı bozmuyorum. Sürpriz. Harika bir şarkı geliyor.

0: Ellerinize sağlık. Harikasın Umut'cum. Ne güzel yazmışsın. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ağzına sağlık Mehsem.
0: Hiç vakit kaybetmiyoruz. Hemen senden bir türkü alalım mı?
1: Evet, bir Neşet Ertaş türküsü geliyor. Evet. Yine çok sevilen bir türkü. Açma zülüflerin yerlere karşı.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Muhteşem orkestramız, Umut Hoşgör ve orkestramız. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Su gibi akıp geçti yine zaman.
1: Evet Meslem, bu arada ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Diyemeden geçemeyeceğim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet efendim, İnşallah bizleri beğenmişsinizdir. Sürçülisan ettiysek affola. Programda emeği geçen bütün ekibimize huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. İnşallah önümüzdeki program tekrar buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hakkınızda sizin için her şeyin en güzeli olsun.
0: Sağlık, mutluluk, ve huzur, mucizeler sizinle olsun efendim. Hoşçakalın, sevgiyle
1: Furkan,
0: kalın.
1: Furkan, Esra ve Atay'ı yanımıza davet ediyoruz.
0: Buyurun arkadaşlar.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

türküleriyle bizi anlatan, sazın ve sözün şehri Bişkek. Orta Asya'nın kalbinde, Tanrı dağlarının eteklerinde yükselen her bir ses birer destandır. Bu destan Kırgızların dilinde, Komuz'un tellerinde, Bozkır'ın rüzgarında yankı bulur. Ve şimdi bizi anlatan bu seslerle zamanın ötesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri değerli hocalarımızla birlikteyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde yani bugünkü programımızı üstatlarla çekiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Değerli hocamızla beraberiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz biraz? Neler yapıyorsunuz? Bahseder misiniz çalışmalardan?
1: Öncelikle Kırgızistan'ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: Estağfurullah, hoş bulduk.
1: Bizi de bu programa dahil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak biz Orta Asya'nın en büyük üniversitesi, en başarılı üniversitelerinden biriyiz. Bu konuda çok mütevazi olamıyoruz ne yazık ki. Burada hem ata topraklarında hizmet ediyoruz, hem Türkiye adına hem Kırgızistan'ımıza Türk kültürünü tanıtıyoruz, yaşatıyoruz öğrencilerimizle beraber.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de duyurmuş olduk buradan, evet. Kırgızistan'ı isteyenler için. Peki sizlerden bir eser istesek, rica etsek hangi eser olur?
2: Şimdi Kırım'dan Çalatım adlı eseri seslendireceğiz.
0: Bizim yönetmenimiz Murat'la da Kırım'ı konuşmuştuk. Çok tevafuk
1: İsabet oldu.
0: İsabet oldu.
1: Peki, buyurun. Evet. Buyurun.

0: Değerli hocam, Manas Üniversitemizden, Güzel Sanatlar Fakültemizden bahsettik. Farklı ülkelerden öğrenciler mevcut malum.
1: Evet.
0: Türk müziğine, Türkiye'ye ilgileri nasıl diye sorsam.
1: Türk müziğine, Türkiye'ye, Türk mutfağına, Türk sinemasına ve dizilere bu bölgelerde oldukça yoğun bir ilgi var. Artık biz iki devlet bir millet olmuşuz gibi bir şey oldu. Yani şu an Kırgızistan'ımızda hiçbir şeyi özlemiyoruz. Türkiye ile ilgili hiçbir şeyi özlemiyoruz derken elimizin
0: Her
1: altında
0: şeyi
1: her şey
0: bulabiliyoruz.
1: mevcut. Evet, çok
0: Evet.
1: şükür her şeyimiz mevcut. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı. Biz hocalar olarak da çok şanslıyız. Artık Kırgızistan ve Türkiye arasındaki Manas Üniversitesi bizim altın köprü görevi
0: Kendi
1: gören bir
0: şehrimizde,
1: üniversitemiz.
0: kendi
1: Evet. Evet,
0: kasabamızda,
1: evet,
0: kendi
1: evet.
0: ilçemizde
1: Evet,
0: gibiyiz
1: evet.
0: diyorsunuz.
1: Yabancılık çekmiyoruz. Kendi ülkemiz, kendi dilimiz, kendi dinimiz.
0: Evet.
1: Aynıyız yani.
0: Bu arada Tanrı Dağları'ndayız malum. Hava sürekli değişiyor.
1: Oranları
0: Bazen
1: şu
0: gök
1: an
0: gürlüyor, bazen yağmur yağıyor, bazen güneş açıyor.
1: 2100
0: Gerçekten
1: metre rakımdayız.
0: 2300 metre
1: 2100
0: rakımdayız.
1: metre.
0: 2100 metre.
1: Evet.
0: Tabii biliyorsunuz bütün bu bölge Türk dünyası artık Türkistan olarak
1: Evet.
0: adlandırılıyor Türkiye'de. Ben bu ismi çok uzun yıllar önce, yaklaşık 15 sene önce kullanmaya başlamıştım konser programlarında.
1: Ne güzel.
0: Ve Türkistan bölgemizdeyiz
1: Nasip oldu.
0: dedikten sonra hocam, güzel
1: Buyurun
0: Türkistan der
1: hocam.
0: miyiz, ne dersiniz?
2: Deriz hocam.
0: Güzel olur
2: Deriz.
0: değil mi?
2: Evet, güzel
0: Türkistan'da
2: Türkistan.
0: güzel Türkistan.
2: Aynen.
0: Peki buyurun.

Hocam malumunuz vurmalı sazlarda işte dutar çektik, dombura çektik. Çok farklı sazlar var. Yaylı sazlarda yine aynı şekilde evet. Türkistan bölgesinde birbirinden güzel sazlar var. Ama enstrüman olarak kanunun daha çok Türkiye akla gelir. Yani farklı ülkelerde tabii ki çalınıyor ama kanunun bizde yeri daha bir farklıdır. Siz evet. de kanun sanatçısınız aynı evet. zamanda. Kanuna bakış nasıl Kırgızistan'da? Hangi enstrümanlar üzerine çalışmalar yapılıyor?

0: Biraz bahseder misiniz?
1: Aslında kanuna Kırgızlar çok yabancı değil. Kanunun zaten doğduğu topraklar buralar.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki. Evet. Yani yazılı kaynaklı elimizde yok. Fakat Türkistan coğrafyasında Farabi'nin bu enstrümanı tasarladığı düşünülüyor.
0: Evet.
1: Akademisyenler tarafından. Ve hala bu bölgelerde Kırgız müziğinde ve Kazak müziğinde kullanılan kanunun büyük babası dediğimiz Cetigen enstrümanı mevcut.
0: Evet.
1: Kırgızistan'da da çoğu
0: farklı
1: folklor
0: bir
1: bulunur.
0: Versiyonu diyebiliriz.
1: Evet, yani. Kanunun biraz daha ilkel versiyonu diyebiliriz. Evet. Kanun şu an bütün dünya bizim ülkemizden gidiyor. Türkiye'deki kanun üstadları, çalgı yapımcılar kanunu üretip bütün dünyaya, Arap Adası'na ve Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Makedonya'ya bizden çıkıyor bu enstrüman.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Bir de tabii folklor çalışmaları var.
1: Evet.
0: Çok değerli.
1: Şimdi
0: Manas'ın kızları var değil mi efendim,
1: evet,
0: sizde?
1: Evet, üniversitemiz bünyesinde görev alan çok farklı gruplar var. Bunlardan bir tanesi de Manas'ın kızları grubumuz. Bu grubumuz geçtiğimiz ay 24 farklı üniversitenin katılmış olduğu bir yarışmada ikincilik ödülünü de alıp
0: çok iyi. Üniversitemizi
1: üniversitemizi
0: İnşallah herhalde yönetmenimiz programımızda onlara da yer verecek
1: İnşallah.
0: Diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bu arada Aslanbek, Aslan abiden sonra Aslan Ağa diyorlar ona, biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Bu eser gerçekten çok büyük bir coşku oluşturdu. Yani içerisinde bir coşku barındırıyor. Dombra eseri. Üstadım. Hem enstrümantal yapısı hem sözleri olsun aynı zamanda gerçekten farklı bir coşku barındırıyor bu Dombra şarkısı. Bir de Türk enstrümanlarıyla, yani Türkiye'mizin enstrümanlarıyla diyelim, seslendirsek ne dersiniz hocam?
2: Çok güzel olur, değişik olur.
0: Peki dinleyelim
2: İnşallah.
0: Sizden, buyurun.
2: İnşallah.

0: piyano çalıyorum, bağlama çalıyorum. Kemana da yeni başladım. Neyde de ses çıkarabiliyorum ama ona da ilerleyeceğim.
1: Do, si, la, si, sol.

0: Annem benim için her şeyi yapıyor. Annemden bir müzik enstrümanı öğrenmek çok huzur verici, güzel bir şey. Ben bir orkestra şefi olmak istiyorum. Bir koroyu yönetmek istiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: kıymetli enstrümanist Serkan Çağrı bizlerle kendi evinde.
1: Ne zaman Melike'nin programına katılacağım diye büyük bir heyecanla bekliyordum. Bugün gerçek oldu. Çok farklı. Yani herkes için bir şey vardır hayatında olmazsa olmaz ama ben yolculuğumun, hikayemin hepsini neredeyse klarnetime borçluyum. 3 yeni değişiklikle tasarım ekleyerek dünya çapında bir enstrümana yeni bir boyut kazandırmış oldum. Bu Serkan Çağrı model olarak tüm Avrupa'da ve dünyada satılıyor zaten.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: ...1993 yılına döndük bile. İşte o yılın en sevilen programlarından Sazdan Söze. Sazdan Söze ayda bir kez yayımlanan bir müzik programı. Sunuculuğunu Müge Vöber'in, yapım ve yönetmenliğini İlhan Şengün'ün üstlendiği program, özenli içeriği ve seçkin repertuarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanmış.
2: Stüdyomuza sizler de hoş geldiniz değerli konuklarımız. Programımızın ilk Türk pop müziği sanatçısını huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Eğer alkışlarınızla bana şöyle güçlü bir destek verirseniz. Türk pop müziğinin en güçlü, en güzel erkek seslerinden biri. Tek kürekçim sensin Erdal.
3: Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi biliyorsunuz bir şarkımız var. Tek kürekçim sensin benim. Yüz dertliyim. Bilenler lütfen söylesin çünkü şarkının bu kısmında sizlerden de bekliyorum. Tek yürekçim sensin benim, sen çekmezsen. Yüz dertliyim, bin dertliyim. Tek çaremsin sen. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Eller havada, tempo tutuyoruz.

Sazdan Söze içeriğinde ağırlıklı olarak sanat müziğine yer veren bir program. Her bölüme eserleriyle sanat müziğinde iz bırakan bir bestekar konuk oluyor ve o bestecinin eserleri icra ediliyor. Ya dönemin popüler şarkıları ve yorumcuları?

Genç izleyicilerimiz Emel Erdal ikilisini hatırlamaz belki. Erdal Çelik ve Emel Müftüoğlu birlikte şarkılar söyler, albümler yaparlardı bir zamanlar. Sonra ikisi de müzik yolculuklarını yalnız sürdürmeye karar verdi. Erdal Çelik 1992'de Cana Johnson adlı albümüyle şöhretinin kapsama alanını genişlettikçe genişletmişti gençler. Bu şarkı işte o albümden.

Erdal'ın her yaştan seveni varmış baksanıza. Nasıl da sahneye koşuyor çocuklar gençler. Ama biraz durulmanın vaktidir çünkü sunucumuz Müge Hanım çok değerli bir besteciyle buluşturacak bizi.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Sevgili seyircilerimiz, Sazdan Sözen'in diğer müzik programlarından farklı bir özelliği var. Biz her programımızda çok ünlü bir bestekarımızı konuk ediyoruz ve ünlü sanatçılarımız, sevilen ses sanatçılarımız onun bazı eserlerini okuyorlar sizlere. Bugün de Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerinin birçoğunda imzası olan Yusuf Nalkesen bizlerle birlikte. Sayın Nalkesen, hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim.
1: Efendim, ben az evvel size anons ederken unutulmaz eserlerin bestekar diye anons ettim. Gerçekten de çok güzel eserler bestelediniz ve sizin bestelediğiniz her eserin bir hikayesi vardır. Özellikle Veda adlı bestenizi.
2: Şimdi hikayesi değil de gerçek olan şu. Ben 1941 yılında Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulu'nda öğrenciyken, o zaman edebiyat derslerinde bir edebiyat antolojisi vardı. Orada edebiyat tarihimize ismi geçmiş büyüklerimizin en güzel şiirleri, en güzel nesirleri, en güzel romanlarından pasajlar vardı. Bu meyanda ben Nur İçinde Yatsın, Orhan Seyfi Orhan Bey'in bir şiirine rastladım.

0: bu sesi. Bu üç kupleydi. O zaman bunu defterime yazdım. Sonra kalbime, sonra kafama yazdım. Bana bir falcı deseydi ki Yusuf Bey, sen gün gelecek besteci olarak bu şiiri besteleyeceksin ve milyonların dilinde, gönlünde yer alacak bir eser deseydi, inanmazdım, gülerdim ona. Zaman geldi, İzmir Radyosu'na intisap ettim. Orada 10 sene hizmetten sonra bu şiiri besteledim. Ve ben bunu besteledim diye ortaya çıkarmaya utandım, çekindim. Çünkü beste yapmak kolay iş değildi. Sonra İzmir Radyosu'nun en iyi solistlerine, İsmet Yazar'a bunu gösterdim. Çok beğendim, bir neşriyatta koyduk. O zaman denetim falan yok. Solist beğenince okuyor. Ve hemen tutuldu. Plaklar yapıldı. Türkan Şoray Veda Bu Ses diye film yaptı. Bir anda Türkiye'yi sardı. Bunun hikayesi bu, gerçek hikayesi.
1: Evet, Sayın Alkesen, çok teşekkür ediyoruz ben efendim teşekkür programımıza ediyorum. Katıldığınız ben için. Sözleri Orhan Seyfi Orhon'a ait, Muhayyer Kürdi makamında bestekarımız Yusuf Nalkesen'in Unutulmaz Veda adlı eserini unutulmaz bir sesten dinleyeceksiniz şimdi de. İstanbul Radyosu'nun Türk Sanat Müziği ailesinin en değerli üyelerinden biri Mustafa Sağyaşar söylüyor.
2: Yusuf Nalkesen 600'e yakın beste, 1000 kadar güftesiyle müzik dünyasında silinmez izler bırakan bir isim. Avuçlarımda hala sıcaklığın var, saymadım kaç yıl oldu, kapın her çalındıkça, o ağacın altı, gitmek mi zor? Onun unutulmaz eserleri saymakla bitmez ki. Veda Bu Sesi de zamandan zamana, gönülden gönüle köprüler kuran kıymetli bestelerinden biri.

0: Sazdan söze, Türk sanat müziğine de yer vermiş içeriğinde, pop müziğe de. Bunu zaten söylemiştik. Dönemin sevilen pop müzik yorumcuları bir bir programa konuk olmuş. Bakalım Müge Hanım o isimlerden hangisini anons edecek?
1: Programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi yine bir pop müzik sanatçısı bizlerle birlikte olacak. Kendisini davet ettik. İstanbul'dan geldi, bizi kırmadı. Sizlere çok güzel şarkılar söyleyecek. Müzik dünyasına ansızın girdi. O güzel kadife sesiyle kalplerinizi fethetti. Lakabı Akrep, hatırladınız değil mi? Akrep Nalan karşınızda.
0: Karlar Düşer Türkçe sözleri Ali Selçuk Özgürdal tarafından yazılan bir aranjman. Fransızca şarkılarıyla Avrupa'da fırtınalar estiren Adamo'nun bestesi. Bu aranjman Akrep Nalan, Emel Müftüoğlu, Coşkun Sabah gibi pek çok ünlü yorumcunun albümünde ve sahne repertuarında yer aldı. Ama Akrep Nalan'ın şarkıyı yorumlayışı sanki bir başkaydı. Karlar Düşer, Akrep Nalan olarak tanınan Füsun Nalan Açı'nın 1991'de yayımlanan Dağ Çiçeği adlı albümünde yer alıyor.

0: Sazdan söze yalnızca dönemin ünlü isimlerine değil, müzik dünyasına henüz adım atmış genç yeteneklere de yer vermiş içeriğinde.
1: Sazdan söze de şimdi Türk sanat müziği var. Yaşı küçük ama sesi büyük bir sanatçı gelecek huzurlarınıza. Çıkardığı ilk albümüyle müzikseverlerin, sanatseverlerin takdirini toplayan bu sanatçı, eminiz 1993 yılında kendi alanındaki en parıltılı yıldızlardan biri olacak. Karşınızda Ebru Gündeş.

Sunucumuz Ebru Gündeş'i anons ederken yaşı küçük, sesi büyük demişti. O gencecik prenses günümüzde müzik dünyasının kraliçelerinden biri oldu. İlk albümü Tanrı Misafirini 1993'te çıkarmıştı Ebru Gündeş. Yıldızı bir anda parladı, şöhret dağının zirvesine tırmandı ve hala orada yaşıyor.

0: Sazdan Söze'ye Ebru Gündeş gibi genç yetenekler de davet edilmiş, yıllardır müzik dünyasında sesi, ismi yankılanan duayenler de.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz bu güzel alkışlara. Şimdi huzurlarınıza gelecek olan sanatçı İstanbul'dan konuk oluyor programımıza. Davetimizi kırmadı, teşrif ettiler programımıza. Şimdi onun bir iki şarkısını söyleyeceğim, hemen hatırlayacaksınız. Ama onun hakkında kısacık bir bilgi vereyim istiyorum. Yıllar önce İstanbul'da sanatçı bir annenin babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Tam 33 yıldır müzikle uğraşıyor, sayısız ödüllerin sahibi. Yaptığı her beste, söylediği her şarkı sizlerin sonsuz beğenisini kazandı bu sanatçının. Bir tanesi resimdeki gözyaşları, bir tanesi tamirci. Hatırladınız değil mi efendim? Cem Karaca huzurlarınızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, Cem Karaca'ya. Aman efendim, alkışlar sözümü kesti. Sizi ne kadar çok seviyor seyircileriniz.
2: O yaşatıyor zaten bizleri, ayakta tutuyor.
1: Tabii, sanatçıları alkış ayakta tutuyor. Sizin gıdanız alkış. Ve sizler her zaman sahnede olmak ve belki de sahnede ölmek istersiniz,
2: evet,
1: öyle
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Rahmetli anneniz de öyle söylerdi.
2: O da öyle arzu ederdi. Ben de arzu ederim aynı şeyi. Çünkü gerçekten insanın sevdikleriyle bir arada, sevdiği bir işi icra ederken pat diye Emre Hakım vaki olması, yatak yorgan paralayarak ölmekten daha keyifli bir ölüm olsa gerek. Hoş ölümün keyiflisi olmaz o başka, ama o daha bir şayanı tercih bir ölüm olsa gerek.
1: Allah gecinden versin. Bu arada Cahit Berkay ile Uğur Dikmen de güldüler sizin bu söylediklerinize. Kaç
2: niye
1: yıldır birliktesiniz?
2: Ha biz? Bizim valla birlikteliğimizi alt alta koyup toplarsak, müzik yıllarımızı alt alta koyup toplarsak yaklaşık bir asır çıkıyor karşımıza. Çünkü 93 yıldır üçümüz teker teker müzikle toplandığında, bir araya geldiğinde ilgileniyoruz. Ben 33 yıl, arkadaşlarım 30'ar yıl. Bu topluluk, yani Cem Karaca, Uğur Dikmen, Cahit Berkay 3,5 yıldan bu yana birlikte. Ama daha önce benim Cem Karaca Moğollar olarak Cahit'le çok uzun süren çalışmalarım oldu. Sevgili Uğur'la Cem Karaca Dervişan olarak çok uzun çalışmalarımız oldu. Şimdi de üçümüz bir araya geldik. Devam ediyoruz.
0: Cem Karaca, Anadolu Rock diye adlandırılan müzik tarzının öncülerinden. 1962 yılında sahnelerde şarkı söylemeye başlayan sanatçı, Apaçlar, Kardeşler, Moğollar ve Dervişan gibi farklı gruplarla çalıştı. Vatani görevini yaparken tanıştı Anadolu'yla ve türkülerle. Kendi müziğini bulması da bu döneme denk gelir.

0: boyla.
1: Islak Islak, Cem Karaca'nın en çok sevilen eserlerinden. Uğur Dikmen ve Cahit Berkay'la çıkardığı 1992 yapımı Nerede Kalmıştık adlı albümdeki çok ses getiren şarkılardan.

Geçmişin şarkıları yalnızca geçmişe mi ait? Öyle olsaydı bu şarkıya her yaştan izleyicimiz eşlik edebilir miydi? İyi ki şarkılar, iyi ki TRT arşivinde böyle müzik dolu programlar var. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarının muazzam bir şekilde iç içe geçtiğine yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinle...

0: Urfa'nın müziği çok merak ediyorum.
1: Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik anlayışı var. Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor.
2: Kalkma kullanayım, selamın kesme benden, aman, aman.
3: Türkiye'yi dinliyorum, yarın TRT Müzik'te.

0: Sağlık hocam. Anlaşılan bugün yine dağlayacaksınız. Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar hepinize. Aşk Gözünden programı ile huzurlarınızdayız. Sazın, sözün, gönlün ustası, çok kıymetli hocam Erol Parlak'la beraber sizleri kalpten kalbe akan bir yolculuğa davet ediyoruz. Sizler ekranları başında, bizler stüdyoda türkülerle beraber dertleşmeye, gönül diliyle konuşmaya, sevdaya, hasrete, neşeye ortak olmaya hazırsanız eğer Aşk Gözünden programı başlıyor efendim.
1: Evet, kıymetli izleyicilerimize ben de merhaba demek istiyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yine gönlümüzde birikenleri onlarla paylaşmak üzere gönül kapılarını araladık. Birbirinden güzel eserler seçtik. Programımız yine son derece renkli. Bütün coğrafyamızın kültürü bizim kıymetlimiz zaten. Her birinin en özel, en güzel türkülerinden seçerek kendileriyle paylaşmaya gayret ediyoruz.
0: Hocam, sıradaki eser Aşık Mahsuni Şerif'in Bitmez Tükenmez Geceler,
1: evet,
0: türküsü. Belki bir şeyler söylemek istersiniz.
1: Yani Aşık Mahsuni Şerif yüzyılımızın ozanlarından, başta gelenlerinden çok kıymetli bir gönül mirası bize bıraktı. İşte biz de onların yüzü suyu hürmetine böyle çalıp söyleyerek devam ediyoruz hep beraber. Belki Aşık Mahsuni Şerif ile ilgili, ozanımızla ilgili birkaç cümle yararlı olacaktır. Onun asıl ismi Şerif Cırık. Mahsuni Mahlası ve zaman zaman Mahsuni Şerif olarak da kullanıyor. 1939'da Kahramanmaraş'ta Afşin ilçesinin Berçenek köyünde dünyaya geliyor. Saza söze başlamasının vesilesi amcası oluyor. Tabii ilerleyen zamanlarda Aşık Mahsuni Anadolu'da bir hem çok hızlı, çok kısa bir sürede hızlı bir şekilde efsane oldu. Eserleri her yere ulaştı, plakları. Çok sayıda plak üretti, sonra kaset üretti, sonrasında da CD dönemi, hepsinde üretimleri oldu. Kendisiyle ilgili 8 tane kitap bulunuyor. Ayrıca TRT tarafından hakkında çekilmiş 2 tane belgesel olduğunu biliyoruz. Eserleri de çokça sanatçı tarafından, işte bugün bizim yaptığımız gibi seslendirildi. Kendisini biz Mayıs 2002'de kaybettik. Ve vasiyeti üzerine Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine defnedildi. Kendisine haktan rahmet diliyoruz.
0: Evet.
1: Eserleriyle, evet, gönlümüzde yaşıyor, yaşayacak.
0: Her zaman ileri, evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. O zaman Bitmez Tükenmez Geceler diyelim arkadaşlar. Buyurun.